yerinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazartesi günü Samsun'un çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 22-33 derece, Bilecik 20-31, Bursa 22-33, Çanakkale 24-34, Edirne 22-35, İstanbul 24-31, Kırklareli 22-32, Kocaeli 24-32, Sakarya 23-32, Tekirdağ 24-31 ve Yalova 24-30 derece. Ege bölgesinin kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18-31 derece, Aydın 26-41, Denizli 24-39, Kütahya 18-30, İzmir 25-37, Manisa 24-37, Muğla 23-38 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 26-36 derece, Antalya 27-36, Burdur 21-35, Hatay 25-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34 ve Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 20-32 derece, Ankara 19-32, Çankırı 18-35, Eskişehir 19-33, Karaman 18-32, Kayseri 15-31, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 18-30, Konya 22-32, Nevşehir 15-29, Niğde 17-30, Sivas 15-31 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22-33 derece, Bolu 17-30, Düzce 22-31, Karabük 17-31, Kastamonu 15-31 ve Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 19-32 derece, Artvin 20-26, Bayburt 13-30, Çorum 17-30, Giresun 22-29, Gümüşhane 15-31, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 23-30, Sinop 24-33, Tokat 18-29 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16-30 derece, Ardahan 13-24, Bingöl 21-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-36, Erzincan 18-33, Erzurum 14-27, Hakkari 18-30, Iğdır 23-33, Kars 13-25, Malatya 21-35, Muş 20-33, Tunceli 19-35, Şırnak 27-33 ve Van 17-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 21-40, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 28-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 24-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun kıyıları kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ağustos Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine 10 Ağustos Pazartesi günü başlanacak. Genel Kurul teklifin görüşmeleri için saat 11'de toplanacak. 12 maddelik kanun teklifine göre PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve tespitin teyidi dine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmış olması koşuluyla 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 10 yıl ertelenebilecek. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde izleme komisyonu kurulması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında özel bir kurul oluşturulması öngörülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Malezya Korvet Projesi kapsamında inşa edilen 3. gemi İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen 3 korvetlik projenin ilk gemisinin 24 Mayıs'ta, ikinci geminin 7 Haziran'da denize indirilmesinin ardından projenin Tunku Osman Jeva adı verilen son gemisi de suyla buluştu. STM şirketinin genel müdürü Özgür Güleryüz törende yaptığı konuşmada denize indirme safhasını tamamlamamızın ardından artık odağımızı donatım faaliyetlerine, sistem entegrasyonuna, liman kabul testlerine ve seyir kabul testlerine çeviriyoruz. Hedefimiz 3 gemiyi de 2027 yılı sonuna kadar Kraliyet Malezya donanmasına başarıyla teslim etmektir şeklinde açıklama yaptı. Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesinin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiğini açıkladı. Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu. Hamas'ın silahsızlandırılması dahil Gazze'de ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile görüştüklerini söyleyen Netanyahu, onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte, dedi. Öte yandan İsrail'in Barış Kurulu'nun sunduğu planı reddetmesine rağmen Hamas açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu. Hamas'tan arabulucu ve garantör ülkelere söz konusu planın uygulanma sürecinin aksatılmasının veya ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapıldı. Ve spor, 17 yaş altı erkek milli voleybol takımımız Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde Bulgaristan'a 3-2 yenilerek Balkan ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. özel maçta Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 14 derece, Atina parça bulutlu 29, Belgrad parça bulutlu 23, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev parça bulutlu 17, Kopenhag sağanak yağışlı 15, Londra parça bulutlu 14, Madrid parça bulutlu 22, Moskova mevsim sağanak yağışlı 17, Paris parça bulutlu 18, Priştina sağanak yağışlı 19, Roma mevsim sağanak yağışlı 25, Saraybosna sağanak yağışlı 15, Sofya mevsim sağanak yağışlı 20, Tiran az bulutlu ve açık 23, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana sağanak yağışlı 19 ve Zürih sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu ve açık 34, Bakü az bulutlu ve açık 25, Bişkek parça bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil parça bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu ve açık 23 ve Tokyo parça bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne yağmurlu 9, Montreal parça bulutlu 19, New York parça bulutlu 25, Sydney sağanak yağışlı 12 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 21 derece, Frankfurt parça bulutlu 20, Gümülcine sağanak yağışlı 25, Kırcaali hafif sağanak yağışlı 23, Köln parça bulutlu 16, Komrat sağanak yağışlı 20, Köstence sağanak yağışlı 23, Münih parça bulutlu 16, Podgorica sağanak yağışlı 24, Selanik mevsim sağanak yağışlı 24, Şumlu hafif sağanak yağışlı 21, Taraklia sağanak yağışlı 22, Valkaneş sağanak yağışlı 22, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazi Mağaza az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve Güzelyurt az bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibiyle birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle bir programda buluşmak çok güzel. Sevgili hocam, uzun zamandır anne sütüyle ilgili bir program yapmadığımızı hatırladım. Anne sütü de çok önemli olduğu için anne sütüyle ilgili bu haftaki programımızda yer vermek istedim.
3: Çok iyi olur. Zaten bu ay anne sütü haftası şeklinde, yani Ağustos ayı içinde anne sütü haftası olarak bahsediliyor. Aynı zamanda anne sütünün çoğaltılması ve anne sütünün korunması, anne sütünün zenginleştirilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar var. Onlarla ilgili toplantılar oluyor. Onun için çok diliyor ve umuyorum ki ailelerimiz de sizin bu güzel düşüncenizden yararlanırlar.
2: Çünkü anne sütü bebeğe yetecek her şeyi içinde barındıran mucizevi bir yiyecek. Onun için de çok çok önemli. 6 ay hiçbir şey yemeden bebekler doğduklarından itibaren her türlü gıdalarını anne sütünden alıp sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla da anne sütü daha önceki programlarımızdan hatırladığım kadarıyla 2 yaşına kadar her bebeğin alması gereken çok önemli bir besin kaynağı diye hatırlıyorum. Eksiklerim varsa lütfen siz tamamlayın.
3: Çok özetlediniz gerçekten de. Bütün dünya anne sütü üzerine çalışıyor ve gerçekten de anne sütünün üstünlüğü tartışmasız. Hem anne adına, hem bebek adına, hem toplum adına anne sütünün çok çok yararı var. Onun için dediğiniz gibi ilk 6 ay sadece anne sütü. 6. aydan sonra da küçük küçük, birazdan anlatacağımız üzere, ek gıdalarla beraber ama daha çok anne sütü ağırlıklı olmak üzere bebeklerin beslenmesi onların geleceğine yapacağımız en büyük yatırım. Çünkü onları, bebeklerimizi bir defa çağımızın hastalığı olan obeziteden koruyor. Obezite ve onun sorunlarından koruyor. Diyabet dediğimiz şeker hastalığından ve onun sorunlarından koruyor. Şiddetli solunum yolu enfeksiyonları ve beraberinde kulak iltihabından, özellikle tekrarlayan kulak iltihaplarından koruyor. Şiddetli ishal ve kusmayla giden mide bağırsak hastalıklarından, özellikle ilk yaş içindeki bebeklerimiz için çok kıymetli, koruyor. Yine özellikle prematüre bebeklerimizde görülen bir çeşit hastalık var. Bebeklerin bağışıklık sisteminin yeterince gelişmemesi ve bilmediğimiz başka nedenlerde ek olarak bebeğin, prematüre bebeklerin bağırsaklarının çok ciddi tahrip olmasıyla onun hayatını tehlikeye sokan bir durum var. Anne sütü, yani prematüre bebeğin kendi annesinin sütü bebeği bu hastalıktan da koruyor. Ve maalesef çok şükür ki çok sık rastlamadığımız bir durum ama ani bebek ölümü dediğimiz tablodan da maalesef böyle bir sebebini çok iyi açıklayamadığımız bir durumdan da bebeğimizi koruyor. O nedenle bebek açısından çok kıymetli bir gıda, hiç tartışmasız bir şekilde onu güçlendiren bir gıda. Ama bunun yanı sıra anne için de çok yararlı. Her şeyden önce annenin hamilelik sırasındaki rahiminde olan değişikliklerin bir an önce toparlanmasına ve eski haline dönmesine yardımcı oluyor. ve anneyi ileriki yaşlarında yumurtalık ve rahim kanserine ve göğüs kanserine karşı koruyor. Gene anneyi şeker hastalığına karşı ve tansiyon problemlerine karşı koruyor. O nedenle sadece bu nedenlerle bile olsa, yani bunların bazılarının nedeni kısmen tahmin ediliyor, bazılarının nedeni açıklanamıyor. Ama sonuç olarak bebeğimizi ve anneyi, annesini bu kadar karmaşık ve çağımızın hastalığı diye adlandırdığımız obezite gibi, diyabet gibi, kanser gibi hastalıklara ve ölümcül bazı hastalıklara karşı koruyan bu muhteşem gıdayı gerçekten bebeklerimize bol bol ikram etmeliyiz. Özellikle bu yaz aylarında annelerin sütünü çoğaltmak çok kıymetli. Çünkü hepimiz terle çok miktarda sıvı kaybediyoruz. Hepimizin dikkatini çekiyordur. İdrar miktarında ciddi azalmalar oluyor. Eğer yeterince sıvı gıda alamıyorsak, su ve sulu gıdalar alamıyorsak. Ama eğer idrar azalıyorsa bunun gibi aynı şekilde anne sütünün de azalması beklenen bir son. O nedenle sevgili annelerimiz, anne adaylarımızdan en büyük ricamız ve onların yakınlarından annelerimizi, lohusalarımızı ve emzikli hanımları mutlaka bol sulu gıdayla, geleneksel kompostolarımızla, çorbalarımızla, soğuk çorbalarımız olsun, sıcak çorbalarımız olsun, karpuzumuzla, kavunumuzla besleyelim ki bol bol meyve suyu hoşafla besleyelim ki sütü bol olsun. Bebeğimizi ve annesini sağlıklı olarak toplumumuzda görmeye devam edelim ki onlara güzel bir gelecek vaat edebilelim.
2: Sevgili hocam, zaten anne sütü verirken derler ki anne ile bebeğin arasındaki bağ daha çok güçlenir ve bebeğin sevgi ihtiyacı bu sayede de tamamlanmış olur diye söylerler uzmanlar.
3: Çok haklısınız. Çok büyük bir psikolojik bağ oluşuyor. Büyük, aslında beslenme bebekle ailesi arasında duygusal köprü oluşturan güzel bir araç. Ancak anne sütü tabii ki sadece anne ile bebek arasında olan bir bağ olması nedeniyle çok kıymetli. Onun için mutlaka annelere emzirme konusunda, hamilelikten itibaren annelerin emzirme konusunda bilgilenmesi, emzikliliğin ne kadar yararlı olduğu, kendi sütünden daha değerli hiçbir gıdanın olmadığı konusunda ailelerin bilinçlenmesi, hem annenin hem babanın bilinçlenmesi çok önemli. Yine araştırmalar gösteriyor ki Emine Hanımcığım, baba eğer anneye sen çok iyi bir annesin, bebeğimize senin sütün çok yarıyor, sen bebeğimize çok iyi bakıyorsun diye yüreklendirirse annenin sütü çoğalıyor. Bunu hem biz gözlüyoruz ailelerle ilişkilerimizde, hem de bilimsel olarak yayınlanmış çalışmalar var. O nedenle sevgili ailelerden en büyük ricamız anne babanın bütün olması, birbirlerine sen çok iyi annesin, sen çok iyi babasın diye yüreklendirmesi ve hem bebeğin beslenmesi açısından, yani bedeninin beslenmesi açısından, hem de ruh sağlığı açısından zenginleştirilmesi. Neden ruh sağlığı açısından zenginleştirilmesi? Çünkü düşünelim ki biz araba kullanıyoruz. Arabayla bir yere gidiyoruz. Arabayı kullanırken birdenbire sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz diye yolumuzu karar vermeye çalışıyoruz. Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim diye kararsızlık yaşadığımız zaman mutlaka arkadan biri çarpar, kaza olur yani. Benzer şekilde karşıdan karşıya geçeceğim. Ay ben bir adım attım. Ah karşıdan bir araba geliyor. Aman o araba geçsin, ondan sonra geçerim karşıya diye tekrar kaldırıma çıkarız. Ondan sonra tekrar yola ineriz. Tekrar kaldırıma çıkarız. Dolayısıyla sürücüyü şaşırtırız. Ve dolayısıyla kaza yapma ihtimalini artırırız. Yani kazazede olma ihtimalimizi artırırız. Aynı şey çocuk eğitiminde de geçerli. Çocuk eğitiminin en önemli iki kuralı var. Kararlı olmak, sınırlı olmak. Kararlı olmak ne? Anne babanın birlikte karar vermesi. Bebeğimizi anne sütüyle besleyeceğiz. Kim ne derse desin. Çünkü maalesef bizim toplumumuzda çok yaygın olarak gördüğümüz senin sütün yağlı, senin sütün sulu. Ay çocuk ağladı galiba, doymadı. Dur birazcık mama verelim.

0: yapan büyük anneler bile bu konuda çok fazla yorum yapıyoruz. Ve bu annenin babanın gencecik o pırıl pırıl iki insanın moralini bozuyor. Hakikaten sütüm yaramıyor mu? Zaten anne baba olmak biliyorsunuz sevgili aileler. İnsanın bacaklarını titreten bir şey. Anne baba olmak aslında akıl işi değil. Akıl değil, kocaman bir yürek gerektiriyor anne baba olmak için. İşte bu nedenle ki bu anne babayı kocaman yürek gösterir olmuşlar, anne baba olmaya karar vermişler. Biz de onların yüreklerine su serpip çok iyi bir anne babasınız. Biz de bu günleri yaşadık. Böyle şeyler hepimizin başına geldi. İlk günler annelerin sütü az olur. Giderek annenin sütü çoğalır. Bak şimdi ben sana bir komposto yapacağım. Eğer çocuğumuza yardımcı olmak istiyorsa, kızımız olabilir, gelinimiz olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan hatta komşumuz olabilir, arkadaşımız olabilir. Ona sulu bir gıda, şu yaz sıcağında sulu bir gıda ikram ettiğimiz zaman ondan daha büyük bir hediye olamaz. Hem kendisine, hem bebeğine, hem ailesine. Hem psikolojik olarak onu yüreklendirmiş olacağız. Diyeceğiz ki sen çok iyi bir anne babasın. Birazcık havalar sıcak olduğu için daha çok sulu gıdaya ihtiyacın var. Biz de sana onu getirdik. Meyve götürürüz, meyve kompostosu yaparız, şurup yaparız. Ne istiyorsak. Çok şükür Türkiye meyve cenneti. Biz de onlardan kendimiz geleneklerimize göre ayran yaparız. Ve önce annenin sonra bebeğimizin beslenmesine katkıda bulunuruz ki dostluğumuzu o aileye sunabilelim ve yaşatabilelim. Onun için dedik ki bebek beslenmesinde kararlılık ve sınırlılık çok önemli. Anne baba karar vermişler. Bebeğimizi anne sütüyle besleyeceğiz. Eğer biz karışırsak tıpkı acaba sağa mı döneyim, sola mı döneyim arabayla giderken, arabayı kullanırken sağa mı kıracağım direksiyonu, sola mı kıracağım diye kaza yaptığımız gibi aynı şekilde bebeğimizin hayatına da kaza olur. Çünkü bebekler beden dil konuşur sevgili aileler. Yani o daha annesinin karnında annesinin kalp atışlarını, gülüşünü, sesinin tonunu, nefes alışverişini, ne zaman mutlu olursa ne türden tepkiler geliyor, yani nasıl nefes alıp veriyor, kalbi nasıl atıyor, karnı nasıl gurguluyor, daha anne karnındayken öğrenmiş oluyor. Ve bu öğrendiklerini doğumdan sonra da uyguladığı için annenin gerginliği, anne babanın arasındaki sohbetin akışı, yani iyi mi gidiyor, iyi değil mi, bazı sorunlar mı var, hepsini bebek fark ediyor beden diliyle. Ve bizim elektriğimiz, yani bizim mutlu olmamız ona yansıyor. Ve bebekler dedik ki beden dili konuşuyor ama ayna hayaliyle konuşuyor. Çünkü düşünün ki bir bebek 50 santim doğar. Bir annesi babası ne kadardır? 1,5-2 metre arası bir uzunluktadır. Yani bebeğin en az 3,5 katı kadardır. O zaman bebek nasıl görüyor bizi? 3,5 katı kadar büyük görüyor. Yani biz mutluysak 3,5 katı kadar bebek mutlu oluyor. Biz kaygılıysak 3,5 katı kadar kaygı duyuyor. O zaman ne yapacağız? Çocuklarımızı, yani bugünün anne babasını, emzikli hanımı yüreklendireceğiz. Sen çok iyi bir annesin, sen çok iyi babasın, babasın adam. Bu çocuk size emanet. Çünkü bir insan sahip olacağı evlada kavuşur. Ve ona bakmak bundan sonra tıpkı biz de sizin zamanınızda bacaklarımız titredi. Biz de çok heyecanlandık. Biz de hatalar yaptık size karşı ama bak ne kadar güzel büyüdünüz. Siz de çocuğunuzu büyüteceksiniz diye onları yüreklendirdiğiniz zaman onlar da gevşeyecekler, mutlu olacaklar. O mutluluklarını 3,5-4 katı kadar bebeklerine yansıtacaklar. Ve hem annenin sütü çoğalmış olacak hem de bebek çok daha güvenli, yani hem bedenen hem ruhsal olarak beslenerek topluma karışmış olacak.
1: Evet sevgili hocam, bir de şöyle derler halk arasında. Özellikle hanımlar hamilelik döneminde aldığı kiloları vermek için hemen hamileliğin doğumdan hemen sonra hemen diyete başlarlar. O eski sağlıklarına, eski kilolarına kavuşmak için.
0: Sormayın.
1: Onu siz daha iyi biliyorsunuz. Bizim memlekette hep duyardım. Kızım, çocuğunu ne kadar çok emzirirsen o kadar çabuk kilo verirsin, eski sağlığına kavuşursun derlerdi büyükler. Bunun herhangi bir şeyi

0: var mıdır sevgili hocam?
1: Çok haklısınız tabii. En başta da konuştuğumuz gibi hani bebeğe şu bazı işte solunum yolu hastalıklarına, mide bağırsak ishalli kusmalı hastalıklara karşı koruyor bebeğimizi. Ama anneyi de o hamilelik öncesi rahime döndürmek için, yani hormonlarının dengeye girmesi için emzirmek şart. Şimdi size neden ah ah sormayın dedim. Çünkü geçenlerde bir bebek gördüm son bir ay içinde. Ve bu bebek 2 aylık ve annesine bir destek almışlar. Yani bir profesyonel destek almışlar üstelik. Ve bu hanıma bir diyet verilmiş Emine Hanım. İnanın ki ağlamama için kendimi güç tuttum orada. Çünkü onu normalde yani bir yaşlıya verseniz, sadece yatan bir yaşlıya verseniz ancak onun hayatını sürdürebilecekken, bir bebeği emzikli bir anneye böyle bir diyet verilmesi ancak cehaletle tanımlanabilir. Çünkü bir bebeği yani emziren bir annenin normaldekinden, mesela bizim şu sıcak havalarda 2,5 litre kadar suya ihtiyacımız var günde. Halbuki emzikli bir hanım 3-3,5 hatta 4 litre bile ihtiyacı olabilir. Çünkü havalar çok sıcak gidiyor. Öbür taraftan bir annenin eğer günde 3 öğün yiyorsa %30 kadar, yani 3'te 1 kadar beslenme ihtiyacı artar. O nedenle emzikli hanımların 3 ana, yani sabah, öğlen, akşam gibi ana öğünleri artı 3'te ara öğün alması lazım ki bebeğini yeterince besleyebilsin. Bir anne hiçbir şey yemese, sadece su içse bebeğini emzirir. Nasıl emzirir? Kendi bedeninden vererek emzirir. Ama biz öyle istemiyoruz. Kendi bedeninden vermesin. Kendisi de sağlıklı olsun, bebeği de sağlıklı olsun. O zaman ne yapacak? Çok su içecek. Havanın sıcaklığına göre, dediğim gibi, çok su içmenin en güzel göstergesi idrar miktarı. Anneler, hem hamileler, hem emzikliler, hem de bugünün konusunun dışında belki ama 1 yaşın altında, 5 yaşın altında ve 65 yaşın üzerinde kişilerle yaşayan ailelerin mutlaka bebeklerin, çocukların, hamilelerin ve emziklilerin idrar miktarı konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Biz hep sorarız, ne kadar idrar çıkarıyor, kaç bez değiştiriyorsunuz, bezleri her seferinde dolu oluyor mu? Bu neden önemli? Çünkü su içiyorsa ancak idrar üretebiliyor. İdrar üretemiyorsa ne oluyor? Böbreklerini tehlikeye sokuyor. Yani kendine özellikle 5 yaşın altında, 65 yaşın üstündeki aile fertleri ile hamile ve emziklilerin mutlaka su miktarını artırması öneriliyor. Özellikle sıcak havalarda. Eğer kusma ve ishal gibi bir tablo varsa daha da fazla verilmesi, eğer bu kontrol edilemiyorsa da mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak oradan destek alınması öneriliyor ki böbreklerini koruyabilelim. Sağlıklı olarak yaşamalarına katkıda bulunabilelim.
0: O zaman bizim yaşlıların söyledikleri doğru olmuş oluyor. Çünkü kızım, ne kadar çok dikkat edersen yemene içmene, susuz kalmazsan işte koşaflarla, ayranlarla, sütlerle, işte sularla destek olup ne kadar çok sıvı tüketirsen, o kadar çok çocuğunu emzirirsen, o kadar çabuk sağlığına kavuşursun. Eski kilona 6 ay içinde dönersin diye yaşlılar gençlere söylüyorlardı. Ben oradan biliyorum.
1: Çok doğru. Aslında halkın gözlemleri çok kıymetli. Gene bir söz var. Benim çok saygı duyduğum bir halk gözlemi. Bizim halkımız çok akıllı ve bizi de çok yönlendiriyor bu bakımdan. Derler ki, bebeği emzirmezsen sütün küser.
0: Evet,
1: bebeği
0: doğru.
1: Ağlıklarında emzirmezsen sütün küser. Eskiden benim öğrencilik ve asistanlık yıllarımda maalesef anne sütü saatli olarak verilirdi. İşte 3 saatte bir, 4 saatte bir verilirdi. Sonra anlaşıldı ki öyle 3-4 saatte bir alması bebeğin iyi beslenmesini sağlamıyor. Aksine bebeğin beslenme düzenini bozuyor. O zaman ne yapıldı? Halkımızın bu kıymetli gözlemine geri dönüldü. Ve bebek ağladıkça verin, bebeğinizi emzirin, anne sütü verin dendi. Ve bunun önemi şu bakımdan çok kıymetli. Çünkü bebekler doğdukları günlerde çok minik mideleri vardır. birkaç damla alır belki uyuyakalır. Zaten emme refleksi çok zayıftır, çene kuvveti azdır. O nedenle yeterince ememez. Ama öbür taraftan 4 saatlik bir açlıktan sonra bebek emmemeye başlar. Bu çok tehlikeli bir sınırdır. Onun için biz bebeklerin ilk günlerde, özellikle ilk hafta içinde, ondan sonraki hani şu ilk ay içinde ve halkımızın gene çok kıymetli gözlemi olan 40 gün içinde, 40'ı çıkana kadar ağladıkça emzirilmesini öneriyoruz ve arzu ediyoruz. Çünkü bebek emmeyince ne oluyor? Kan şekeri düşüyor. Kan şekeri düşünce ne oluyor? Hepimiz acıkınca ne olur? Dizlerimizin bağı çözülür, uyumak isteriz, hareketsizleşiriz, artık eskisi kadar canlı olamayız. Bu da bebeklerde, düşünün ki en iyi doğan bebek 3,5 kilo kadar doğuyor. 3,5 kiloluk bir bedenle kan şekerinin düşmesi bebeği derin bir uykuya yavaş yavaş götürür. Ve derin uykunun sonunda bebek hiç emmemeye başlar. Bu çok tehlikeli bir sınırdır sevgili aileler. O nedenle bizim sizden ricamız ve önerimiz sevgili anneler, genç annelerimiz, lütfen bebeklerinizi ağladıkça emzirmeye devam edin. Çünkü ilk hafta içinde bebek çok daha sık emmek, özellikle ilk gün içinde çok daha sık emmek isteyecektir. Ama ondan sonraki dönemde yavaş yavaş midesi büyümeye başlar. Çünkü mide elastik bir balon gibidir. Yani balonu şişirdikçe büyüdüğü gibi anne sütünü aldıkça yavaş yavaş bebeğimizin emmesi, çene kasları kuvvetlendikçe daha fazla süt alacak ve aldığı daha fazla sütün sayesinde bebeğimizin midesi daha da fazla genişleyecektir. Ve bu genişleme sırasında bebek midesi büyüdükçe daha fazla emmeye başlayacaktır. Yani yavaş yavaş midesi büyüdükçe daha fazla emecek, daha fazla emip daha fazla doygunluk hissedip ondan sonra olgunlaştıkça daha da güçlü emmeye başlayacaktır ve ondan sonra ancak tam olarak güçlü bir şekilde emip mide kapasitesini artırmaya başlayacaktır. Ve zaman içinde de zaten o bizim arzu ettiğimiz önce 2 saat, ondan sonra 2,5, 3 saat, 4 saat aralıklarla, hatta bazen gece hiç uyanmadan bile emmeye devam edecektir. Ancak bu gece hiç uyanmama olayı ancak 40. günden sonra kabul edilebilir bir süreçtir. Ondan önceki dönemde mutlaka saat kurulup bebek uyandırılmalı, uyanmıyor emzirilmeli. Eğer uyanmıyorsa da mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çünkü demin söylediğimiz gibi iyi emmeyen bir bebeğin kan şekeri düşer. Kan şekeri düştükçe daha çok uyur. Daha çok uyuyunca emmesi daha da zayıflar ve dolayısıyla daha derin bir uykuya dalar ve çok ciddi sorunlarla karşı karşıya gelebilir.
0: Sevgili hocam, peki annelere önerileriniz neler? Özellikle sütü çoğaltma konusunda bir takım şeyler söylediniz ama gıdalı açısından...
1: Mutlaka çok iyi beslenmelerini rica ediyoruz annelerin ve annelerin mutlaka sabah, öğlen, akşam tam yemek yemeleri lazım. Ve bunların içinde mutlaka dengeli beslenmeleri lazım. Mutlaka protein kaynağı olması lazım. Et, süt, yumurta, yoğurt, tavuk, balık gibi gıdalar olabilir. Balığı haftada 2 kere tüketilmesi öneriliyor genellikle emzikli hanımlara. Ve et ve tavuğun da mutlaka öğünlerde her gün bir tanesinin olması öneriliyor. Bu neden önemli? Çünkü demin de söylediğimiz gibi annenin iyi beslenmesi bebeğin sütünün kalitesini artıracak ve dolayısıyla bebeğimiz çok daha iyi beslenmiş olacak. Annelerin yumurta tüketmeleri çok sağlıklı olur. Bazı annelerin özellikle halk arasında gene yaygın bir inanış olarak bazı gıdaların, özellikle kuru fasulye, nohut, mercimek gibi gıdaların bebekte gaz yapabileceği, bu nedenle annenin bunları tüketmemesi, hatta bazı meyvelerin, portakal gibi bunları tüketmemesi gibi öneriler oluyor. Bunları denemeden bilemeyiz sevgili aileler. Onun için bizim sizden ricamız ve önerimiz bir günlük tutması annenin ve bu günlük içinde 2 sayfa, defterin bir sayfa tarafına kendi yediklerini ve saat saatine, mesela saat 8'de kahvaltıda şunları şunları yedim. Öğlen şunları şunları yedim. Arada kurabiye yedim. Kurabiyenin içinde şunlar vardı. İşte tatlı kurabiye, tuzlu kurabiye gibi. Akşam şunları yedim gibi. Saati saatine ve ne yediklerini yazmasını rica ediyoruz. Defterin ikinci sayfasına, yani defteri gözümüzün önüne açtığımızda bir sayfada anne sayfası, bir sayfada bebek sayfası olacak. Bebeği de saat 10'da emzirdim, 12'de emzirdim, 14'te emzirdim gibi yazıyoruz. İşte bebek şu saatte kakasını yaptı, şu saatte ağladı, uyandı, şu saatte uyanmadı, ben uyandırıp emzirdim gibi küçük notlar almasını öneriyoruz. Ve burada bebek kakasını rahat yapıyor mu? Bebek çok ağlıyor mu? Bebeğin vücudunda döküntü var mı? Yani annenin yediği gıdalarla bağlantılı olarak bebeğin vücudunda bazı değişiklikler oluyor mu? Ağlama gibi, gaz sancısı gibi veyahut da kabızlık gibi, ishal gibi, kakasında renk değişikliği gibi. Bütün bunları eğer günlük tutarsak anne ile bebek arasındaki uyumu yakalayabiliyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki hepimizin saçının rengi, gözümüzün rengi ayrı olduğu gibi bebeklerimiz de aynı anne babadan olsa bile ve kardeşlerinde hiçbir şikayet olmasa bile ikinci bebekte, üçüncü bebekte bazı sorunlar çıkabilir. Veyahut da birinci bebekte sorun yaşanmıştır ama ikinci bebekte hiçbir şey yaşanmayabilir. Onun için annenin günlük tutuyor olması çok değerli. Annenin neler yiyeceği konusunda bize en çok rehberlik yapan o. Çünkü önden hiçbirimiz diyemeyiz ki size şu gıdalar dokunuyor. Bilemeyiz. Çünkü annenin eğer kendisinin alerjisi varsa o gıdalardan zaten doktoruna danışarak uzak durması önerilmektedir. Ancak kendisinin hiçbir sorunu yok ve hiçbir şekilde anne sorun yaşamamışsa o zaman neden diyet yapsın? Normal beslenmesine devam etsin. Önemli olan sağlıklı beslenmesi, hem kendi sağlığını koruması hem de bebeğinin sağlığını koruması. Yine unutmamak gerekir ki D vitamini, yani dedenin D'si dediğiniz vitamin çok kıymetli. Çünkü anneler bebeklerine son 3 ayda kendi kemiklerinden bile verecek şekilde, geçecek şekilde, yani kendi kemiklerin erimesine sebep olacak kadar D vitamini konusunda dengeye sokmak isterler bebeklerini. O nedenle hamile hanımların ve emzikli hanımların dedenin D'si vitaminine, D vitamini desteği alması önerilmektedir. Lütfen, bunun azı karar çoğu zararlı vitamindir. Bunu mutlaka aile hekimleri aracılığıyla teyit etmeleri, doktor arkadaşlarımızın, aile hekimlerinin önerdiği dozda kullanmaları önemlidir. Yine bebeklere de aynı şekilde D vitamini desteği çok çok kıymetlidir. Gerçi anne sütünden belli miktarda D vitamini geçmektedir, diğer vitaminler geçmektedir ama eğer annenin kendisinde D vitamini eksikse o zaman bebeğine vereceği D vitamini çok zayıf olacağı için mutlaka takviye gerekmektedir.
0: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım, programımızı kapatalım.
1: Çok teşekkür ederim. Anne sütüyle ilgili konuşacağımız bazı şeyler daha var. Bunlardan bir tanesi anne sütünün yararları, anne sütünün içeriği ve anne sütü, çünkü çalışan annelerimiz de var. Diyoruz ki 6 aydan sonra da anneler bebeklerini emzirmeli. Ve çok şükür ki bizim yasalarımızda da annelere emziklik izni, annelik izni veriliyor ve bebeklerini uzunca bir süre emzirebiliyorlar. Ancak annelerin işe döndükten sonra da sütlerini sağmaları ve saklamaları konusunda arzu ederseniz gelecek programımızda o şekilde yapalım.
0: Tamam hocam, o zaman önümüzdeki programımızda da anne sütünün saklanması koşullarını konuşalım. Sevgili hocam, sporcularımız da başarılara imza attılar.
1: Özellikle, evet, bizi çok gururlandırıyorlar.
0: Özellikle kızlarımızla biz çok ilgileniyoruz, yakından ilgileniyoruz. Bütün sporcularımızı kutluyoruz tabii, başarıya imza atan, Türkiye'nin adını duyuran bütün sporcularımızı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve önümüzdeki senelerde yapılacak olan olimpiyat oyunlarında hepsine altın madalya almalarını diliyoruz. Başarıları ile gurur duymak istiyoruz tabii ki. Benim hatırladığım kadarıyla kızlarımız bir başarı kazanmıştı. Buyurun, görüşleriniz nelerdir bu konuda?
1: Doğrusunu isterseniz ben bundan yıllar önce 2000 yılı olimpiyatlarına hazırlık yapılırken hangi şehirde yapılsın diye konuşmalar, danışmalar ilerlerken şöyle bir öneri gelmişti uluslararası ve çok önemli Science isimli bir dergide çıkan bir yazıdan ben size bahsedeyim ve ailelerimize ileteyim ki gençlerimize örnek olsun. Diyordu ki Science dergisinde 2000 olimpiyatları İstanbul'da yapılmalı. Çünkü Türk milleti kadınlarını olimpiyatlara gönderen ilk milletlerden biridir. Mustafa Kemal Atatürk bunu sağlamıştır ve o nedenle mutlaka olimpiyatlar Türkiye'de yapılmalıdır. Kadınlarına bu kadar değer veren, sporcular yetiştiren bir ulus oldukları için. O nedenle ben Atatürk'ün sözlerini tekrarlayarak sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum ve sporcularımızı yetiştiren sevgili ailelerimize saygılarımı sunuyorum ve gelecek kuşaklara büyük bir örnek oluşturdukları için onlara minnettarım. Atatürk ne demiş? Ben sporcunun çevik, zeki ve ahlaklısını severim demiş. Gerçekten de çocuklarımızı anne sütüyle besliyoruz. Ondan sonra beslenmelerinde sağlıklı olmalarına devam ediyoruz ki onlara güzel ahlaklı olmaları için onurlu ve ahlaklı atalarımızdan bahsediyoruz. Ve onları iyi insanlar olarak yetiştiriyoruz ki atalarımıza layık olsunlar ve soylarımıza güzel örnekler oluştursunlar.
0: Sporcularımızın aldığı başarılar aynı zamanda hem yeni spora başlayacak çocuklarımızı etkiliyor hem de aileleri yakından etkiliyor, ilgilendiriyor. Dolayısıyla her türlü alınan başarı da bize yeni sporcular ve yeni başarılar anlamına geliyor. Benim kendi yeğenim de, kız kardeşimin kızı da jimnastikte alınan üstün başarıdan sonra geçen yıllarda o da jimnastiğe gitmek istediğini söyledi ve şu anda jimnastiğe devam ediyor.
1: O şanslar diliyoruz. Belki bir gün onu da olimpiyatlarda izleme şansımız olur.
0: İnşallah. Teşekkür ederim sevgili hocam.
1: Biz de size çok teşekkür ederiz.
0: Bütün sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz. Onları ve ailelerini, antrenörlerini kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı konudan devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere anne sütüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, Teknik Masa'da Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 22-33 derece, Bilecik 20-31, Bursa 22-33, Çanakkale 24-34, Edirne 22-35, İstanbul 24-31, Kırklareli 22-32, Kocaeli 24-32, Sakarya 23-32, Tekirdağ 24-31 ve Yalova 24-30 derece. Ege bölgesinin kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18-31 derece, Aydın 26-41, Denizli 24-39, Kütahya 18-30, İzmir 25-37, Manisa 24-37, Muğla 23-38 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 26-36 derece, Antalya 27-36, Burdur 21-35, Hatay 25-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34 ve Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 20-32 derece, Ankara 19-32, Çankırı 18-35, Eskişehir 19-33, Karaman 18-32, Kayseri 15-31, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 18-30, Konya 22-32, Nevşehir 15-29, Niğde 17-30, Sivas 15-31 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22-33 derece, Bolu 17-30, Düzce 22-31, Karabük 17-31, Kastamonu 15-31 ve Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 19-32 derece, Artvin 20-26, Bayburt 13-30, Çorum 17-30, Giresun 22-29, Gümüşhane 15-31, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 23-30, Sinop 24-33, Tokat 18-29 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16-30 derece, Ardahan 13-24, Bingöl 21-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-36, Erzincan 18-33, Erzurum 14-27, Hakkari 18-30, Iğdır 23-33, Kars 13-25, Malatya 21-35, Muş 20-33, Tunceli 19-35, Şırnak 27-33 ve Van 17-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 21-40, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 28-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 24-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine 10 Ağustos Pazartesi günü başlanacak. Genel Kurul teklifin görüşmeleri için saat 11'de toplanacak. 12 maddeli kanun teklifine göre PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve tespitin teyidi dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmış olması koşuluyla 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 10 yıl ertelenebilecek. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde izleme komisyonu kurulması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında özel bir kurul oluşturulması öngörülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Malezya Korvet Projesi kapsamında inşa edilen 3. gemi İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen 3 korvetlik projenin ilk gemisinin 24 Mayıs'ta, ikinci geminin 7 Haziran'da denize indirilmesinin ardından projenin Tunku Osman Jeva adı verilen son gemisi de suyla buluştu. STM şirketinin genel müdürü Özgür Güleryüz törende yaptığı konuşmada denize indirme safhasını tamamlamamızın ardından artık odağımızı donatım faaliyetlerine, sistem entegrasyonuna, liman kabul testlerine ve seyir kabul testlerine çeviriyoruz. Hedefimiz 3 gemiyi de 2027 yılı sonuna kadar Kraliyet Malezya donanmasına başarıyla teslim etmektir şeklinde açıklama yaptı. Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesinin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiğini açıkladı. Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu. Hamas'ın silahsızlandırılması dahil Gazze'de ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile görüştüklerini söyleyen Netanyahu, onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte, dedi. Öte yandan İsrail'in Barış Kurulu'nun sunduğu planı reddetmesine rağmen Hamas açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu. Hamas'tan arabulucu ve garantör ülkelere söz konusu planın uygulanma sürecinin aksatılmasının veya ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapıldı. Ve spor, 17 yaş altı erkek milli voleybol takımımız Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde Bulgaristan'a 3-2 yenilerek Balkan ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. özel maçta Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İnegöl Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Kastamonu iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye'nin doğusu, Yozgat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 11 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde. Doğu kesimlerde hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun kıyıları kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ağustos Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu.

ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 22-33 derece, Bilecik 20-31, Bursa 22-33, Çanakkale 24-34, Edirne 22-35, İstanbul 24-31, Kırklareli 22-32, Kocaeli 24-32, Sakarya 23-32, Tekirdağ 24-31 ve Yalova 24-30 derece. Ege bölgesinin kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18-31 derece, Aydın 26-41, Denizli 24-39, Kütahya 18-30, İzmir 25-37, Manisa 24-37, Muğla 23-38 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 26-36 derece, Antalya 27-36, Burdur 21-35, Hatay 25-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34 ve Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 20-32 derece, Ankara 19-32, Çankırı 18-35, Eskişehir 19-33, Karaman 18-32, Kayseri 15-31, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 18-30, Konya 22-32, Nevşehir 15-29, Niğde 17-30, Sivas 15-31 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22-33 derece, Bolu 17-30, Düzce 22-31, Karabük 17-31, Kastamonu 15-31 ve Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 19-32 derece, Artvin 20-26, Bayburt 13-30, Çorum 17-30, Giresun 22-29, Gümüşhane 15-31, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 23-30, Sinop 24-33, Tokat 18-29 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16-30 derece, Ardahan 13-24, Bingöl 21-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-36, Erzincan 18-33, Erzurum 14-27, Hakkari 18-30, Iğdır 23-33, Kars 13-25, Malatya 21-35, Muş 20-33, Tunceli 19-35, Şırnak 27-33 ve Van 17-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 21-40, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 28-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 24-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece ve sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine 10 Ağustos Pazartesi günü başlanacak. Genel Kurul teklifin görüşmeleri için saat 11'de toplanacak. 12 maddelik kanun teklifine göre PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve tespitin teyidi dine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmış olması koşuluyla 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 10 yıl ertelenebilecek. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde izleme komisyonu kurulması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında özel bir kurul oluşturulması öngörülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Malezya korvet projesi kapsamında inşa edilen 3. gemi İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen 3 korvetlik projenin ilk gemisinin 24 Mayıs'ta, ikinci geminin 7 Haziran'da denize indirilmesinin ardından projenin Tunku Osman Jeva adı verilen son gemisi de suyla buluştu. STM şirketinin genel müdürü Özgür Güleryüz törende yaptığı konuşmada denize indirme safhasını tamamlamamızın ardından artık odağımızı donatım faaliyetlerine, sistem entegrasyonuna, liman kabul testlerine ve seyir kabul testlerine çeviriyoruz. Hedefimiz 3 gemiyi de 2027 yılı sonuna kadar Kraliyet Malezya donanmasına başarıyla teslim etmektir şeklinde açıklama yaptı. Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesinin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiğini açıkladı. Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu. Hamas'ın silahsızlandırılması dahil Gazze'de ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte, dedi. Öte yandan İsrail'in Barış Kurulu'nun sunduğu planı reddetmesine rağmen Hamas açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu. Hamas'tan arabulucu ve garantör ülkelere söz konusu planın uygulanma sürecinin aksatılmasının veya ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapıldı. Ve spor, 17 yaş altı erkek milli voleybol takımımız Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde Bulgaristan'a 3-2 yenilerek Balkan ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. özel maçta Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Kastamonu iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye'nin doğusu, Yozgat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 11 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde. Doğu kesimlerde hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun kıyıları kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ağustos Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 22-33 derece, Bilecik 20-31, Bursa 22-33, Çanakkale 24-34, Edirne 22-35, İstanbul 24-31, Kırklareli 22-32, Kocaeli 24-32, Sakarya 23-32, Tekirdağ 24-31 ve Yalova 24-30 derece. Ege bölgesinin kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18-31 derece, Aydın 26-41, Denizli 24-39, Kütahya 18-30, İzmir 25-37, Manisa 24-37, Muğla 23-38 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 26-36 derece, Antalya 27-36, Burdur 21-35, Hatay 25-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34 ve Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 20-32 derece, Ankara 19-32, Çankırı 18-35, Eskişehir 19-33, Karaman 18-32, Kayseri 15-31, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 18-30, Konya 22-32, Nevşehir 15-29, Niğde 17-30, Sivas 15-31 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22-33 derece, Bolu 17-30, Düzce 22-31, Karabük 17-31, Kastamonu 15-31 ve Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 19-32 derece, Artvin 20-26, Bayburt 13-30, Çorum 17-30, Giresun 22-29, Gümüşhane 15-31, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 23-30, Sinop 24-33, Tokat 18-29 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16-30 derece, Ardahan 13-24, Bingöl 21-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-36, Erzincan 18-33, Erzurum 14-27, Hakkari 18-30, Iğdır 23-33, Kars 13-25, Malatya 21-35, Muş 20-33, Tunceli 19-35, Şırnak 27-33 ve Van 17-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz, hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 21-40, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 28-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 24-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin'in Hopa ilçesinde cumartesi günü su gören balıkçı barınağı yakınında deniz yüzeyinde tespit edilen ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen şüpheli cisim, bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sualtı savunma ekipleri tarafından açık denize çekilerek kontrollü şekilde imha edildi. İmha işleminin ardından ekipler bölgede inceleme gerçekleştirdi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobille çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerini yapabilecek, bakanlığa bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan söz konusu karara ilişkin yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle, onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre söz konusu alanlar bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek. Düzenleme ile kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması amaçlanıyor. Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre çeşitli nedenlerle üniversiteleriyle ilişkiyi kesilen öğrencilerle bir yükseköğretim programına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrenciler 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar da terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek. Çeşitli suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, ayrıca Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler söz konusu haktan yararlanamayacak. Suriye, Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü 1,5 yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı. Mutabakat kapsamında Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki bazı ticari alanların aşamalı olarak sivil kullanıma devredilmesi planlanıyor. Rusya'nın askeri tesislerinin ise ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi ve bu geçişin yaklaşık 3 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Rusya, 2015'te Devrik Esad rejiminin talebiyle Suriye'ye askeri müdahalede bulunarak Hmeymim ve Tarsus'ta askeri üsler kurmuş, Suriye iç savaşında sivil bölgelere yönelik yüzlerce saldırı bu üslerden kalkan uçaklar tarafından düzenlenmişti. Vespor Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında düzenlenen drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak'ta başladı. Şehir stadındaki yarışlara 11 ilden 32 lisanslı sporcu katıldı. Organizasyonda ilk gün sıralama turları gerçekleştirildi. İlk etabı Şırnak'ta, ikinci etabı Batman'da gerçekleştirecek yarışların tamamlanmasının ardından şampiyonanın finali dereceye giren sporcuların katılımıyla 30 Eylül'de Şanlıurfa'da yapılacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Králové ile 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schinida yönetecek. Tüpraş stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İnegöl Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Kastamonu iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye'nin doğusu, Yozgat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 11 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde. Doğu kesimlerde hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun kıyıları kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ağustos Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için köpük sabunu araştırdık. Kişisel bakım ve temizlik, ailemizin hijyeni söz konusu olduğu zaman ekstra dikkatli olmamızı gerektiren bir durum. Peki bunun sağlık açısından her zaman faydası olduğunu da söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç senede tüm dünyada maruz kaldığımız pandemi koşulları ve virüs salgınında her gün bize uygulanan hijyen protokollerini izlemenin ne kadar önemli olduğunu biliyor muyuz? Evet, artık biliyoruz. Bazı yüzeylerin ve alanların ne kadar temiz veya kirli olabileceğini tam olarak bildiğimiz için evlerimizin içindeki yaşam alanlarında temizlik kolay. Özellikle bu temizliğin kontrolünü yapmak çok daha kolay. Aynı şeyi kamusal alanlarda, restoranlarda, perakende mağazaları ya da kişisel arabalarda pek yapabilmek mümkün değil. Bunlar çok eğlenceli şeyler değil. Ama çocuklar için bunu biraz daha eğlenceli hale getirebilmemiz mümkün mü? Evet, o da mümkün. Oyun köpüğü veya sıvı köpüğün çocuklarınızı hem eğlenceli aktivitelere hem de hijyen rutinlerine dahil etmenin harika bir yolu olduğunu bu programdan sonra siz de kabul edeceksiniz. Köpük sabunlar birçok çocuk için her zaman favori temizlik aracı olmuştur. Artık bu köpük sabunları marketlerden satın almak yerine evde köpük sabun veya sıvı köpük yapabilirsiniz. Banyo zamanı küvette kullanabileceğiniz, rahatlamanızı sağlayacak bir banyo köpüğü olarak da akşam yemeğinden önce hızlı bir şekilde elinizi yıkamak için kullanabileceğiniz bir köpük sabun yapımı öğrenmek ister misiniz? Adım adım nasıl köpük sabun yapılacağını bizler size anlatacağız. Bu tarifi aktarırken aralara birkaç ekstra ipucu ekleyeceğiz. Ancak genel olarak evde köpük sabun yapmanın ne kadar kolay ve güvenli olduğunu da siz göreceksiniz. Köpük sabun yapmak için 3-4 tane malzemeye ihtiyacımız var. Köpük sabun dispenseri, sıvı sabun, su ve karıştırma kabı. Bunlar var mı? Eğer varsa mükemmel. Köpük sabununuzu muhafaza edeceğiniz bir sabunluk lazım size. Ve sıvı sabuna ihtiyacınız var. Eğer karıştırma kabınız yoksa reçel kavanozu da aynı işi görebilir. Malzemeleri bir araya getirdikten sonra ikinci adıma geçiyoruz. 4'te 1 sıvı sabun ve 4'te 3 su oranında sahip olduğunuzdan emin olduğunuz bir karışımınız olsun. Bu sabunun çok daha kolay köpürmesine yardımcı oluyor çünkü. Bu proje boyunca daha sonra öğrendiğimiz bir başka püf noktada kullandığımız dağıtıcının köpüğün yapılmasına da yardımcı olması gerektiği. Ve üçüncü adıma gelirsek, su ve sıvı sabunun dengeli bir karışımını sağlamak için tüm bileşenlerin uygun şekilde karıştığından emin olacaksınız. Sabunlu köpük karışımına uçucu yağlar eklemek isterseniz, su ve sıvı sabun iyice karıştırıldıktan sonra bunu yapabilirsiniz. Birkaç damla uçucu yağ ekleyin, sıvı sabunun fiziksel miktarının uçucu yağları seyrelteceğini göz önünde bulundurduğunuzdan da emin olun. Bu yüzden yeterli miktarda eklemeniz gerekir. Ve dördüncü adıma gelirse, karışımı sabun dispenserine dökün. Hazırsa karışımınız, sabun dispenserine yavaşça dökebilirsiniz. Tüm içeriği döktükten sonra kapta kalan varsa bir sonraki proje için tutabilirsiniz. Evin bir başka yerinde, örneğin mutfakta kullanmak üzere başka bir sabunluk içine de dökebilirsiniz. Daha fazla sabun veya belki biraz daha fazla uçucu yağ eklemek istediğinizi düşünüyorsanız bunu tüm sabunluğu doldurmadan önce yapabilirsiniz. Bizim tarifimiz mükemmel bir sabun, su dengesi ve köpürmesine yardımcı oluyor. Ve de her kullanımdan sonra ellerinizde sabunlu bir his bırakmıyor. Uçucu yağları eklemek cildinizi ticari sıvı sabunlarda öne çıkan sert kimyasallara karşı korumaya da yardımcı. Dahası uçucu yağlar özellikle fark edilmeyecek kadar küçük kesikler ve morluklar olmak üzere cildinizdeki yaraları da iyileştiriyor. Her şeyden önce uçucu yağlar harika ve çok güzel kokuyorlar. Bundan sonra tek yapmanız gereken onu banyoya veya mutfak tezgahına yerleştirmek. İstediğiniz oranda, istediğiniz zaman ve istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar temizlik içinde olun ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi, kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyon Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Artvin'in Hopa ilçesinde cumartesi günü su gören balıkçı barınağı yakınında deniz yüzeyinde tespit edilen ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen şüpheli cisim bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sualtı savunma ekipleri tarafından açık denize çekilerek kontrollü şekilde imha edildi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işlemlerini yapabilecek. Öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yüksek Öğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve son olarak spor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak'ta başladı. Şehir stadındaki yarışlara 11 ilden 32 lisanslı sporcu katıldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Kastamonu iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye'nin doğusu, Yozgat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 11 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde. Doğu kesimlerde hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına amsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun kıyıları kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ağustos Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim.

enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: biliyor muydunuz?
1: Niçin her zaman ayın aynı yüzünü görürüz? Ayın her zaman aynı yüzünü görürüz. Dünyadan baktığımızda ayın yüzeyinin yarısından biraz fazlasını, yani en fazla %59'unu görebiliriz. Peki niçin ayın diğer yüzünü göremiyoruz? Eğer ay dönmediği için diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ay kendi etrafında dönüyor. Öyleyse niçin her zaman aynı tarafını gözlemliyoruz? Çünkü ay hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında 29,5 günde döner. Akşam aya baktığınızda gördüğünüz kısım, bir sonraki akşam tekrar aynı noktaya geldiğinden hep aynı kısmı görmüş oluruz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yağmur neden damla damla yağar? Su damlacıkları bulutlarda meydana getirilir. Bulutsa buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Bu damlacıkların çapları genellikle 1 ile 10 mikron arasındadır. Bulutlar yukarı doğru, genellikle 1 ila 10 metre bölü saniye gibi belirli bir hızla hareket ederken, su damlacıklarını da beraberinde götürürler. Damlacıklar yükseldikçe yoğunluklarının artması sonucunda büyürler. İki veya daha çok damlacığın çarpışarak birleşmesiyle damlalar meydana gelir. Damlalar, havanın artık onları yukarı doğru taşıyamayacağı kadar büyüdükleri zaman, yani damlaların ağırlıkları, yükselen hava tarafından uygulanan itme kuvvetini aştığında, rahmet olarak da adlandırdığımız yağmur olarak aşağı düşmeye başlarlar. Yağmur damlaları aşağı doğru düşerken taşıdıkları elektrik yükleri aynı olduğundan dolayı birbirlerine yapışmaz, birbirlerini iterler. Dolayısıyla yeryüzüne sular seller gibi değil de damlalar halinde inerler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kağıt nasıl yapılır? Kağıdın ham maddesi ağaçtır. Kesilen ağaçlar kağıt fabrikasında önce yıkanır, kabuk ve diğer maddelerden ayrıştırılır. Sonra küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar da büyük makinelerden geçirilerek liflerine ayrılır. Bu işlem sonunda lifler bir lapa, yani hamur haline gelir. Bu hamur geniş bir eleğe püskürtülerek fazla suyun çıkarılması sağlanır. Eleğin üzerinde kalan hamur, keçe kaplı silindirlerden geçirilerek içerisindeki su miktarı daha da azaltılır. Bütün bu işlemlerden sonra bile hamurun yarıdan fazlası sudur. Liflerin birbirine yapışması için hamurun bu sudan da arındırılması gerektiğinden bir sonraki aşama kurutmadır. Bunun için hamur buharla ısıtılan dev silindirlerden geçirilir. Böylelikle hem kalınlığı belirlenir hem de içindeki su buharlaştırılarak kurutulur. Bu işlemden sonra hamur artık kağıt haline gelmiştir. Kullanım şekline göre rulo ya da büyük parçalar halinde şekillendirilir ve matbaalardaki yerini alır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir insanın günde 23 bin kere nefes alıp verdiğini, yunus balıklarının bir gözleri açık uyuduklarını, sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu, insan elinin en yavaş uzayan tırnağının baş parmak olduğunu, en çabuk uzayan tırnağınınsa orta parmağınki olduğunu, tarih boyunca yeryüzünde bulunan altının 200 kat daha fazlasının okyanuslarda bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde batısında 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle ve akşam saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Artvin'in Hopa ilçesinde cumartesi günü su gören balıkçı barınağı yakınında deniz yüzeyinde tespit edilen ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen şüpheli cisim, bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sualtı savunma ekipleri tarafından açık denize çekilerek kontrollü şekilde imha edildi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işlemlerini yapabilecek. Öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yüksek Öğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ve son olarak spor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak'ta başladı. Şehir stadındaki yarışlara 11 ilden 32 lisanslı sporcu katıldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost dediğiyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
3: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost dili.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
6: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
7: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
6: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
0: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
6: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde 10 Ağustos Pazartesi gününü paylaşıyoruz. Haftanın ilk iş günü. Öncelikle güzel bir hafta diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız. 7 raporlarıyla başladık. 8 raporlarımızı da yine güncelledik. Şu dakikalarda basın turuyla gününüze, haftanıza eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar sizdeyiz efendim. Bakalım gazetelerde bugün neler yer alıyor? İlk sayfadan sizlere aktaracağız. Bunun yanı sıra sevgili Yeter'in seçmiş olduğu güzel şarkıları da sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan akşam gazetesiyle başlayacağız. Ama öncesinde şöyle kahvelerimizi hazırladık mı ya da çaylarımızı? Ben çay içiyorum. Siz de kahvenizi ya da çayınızı bu güzel şarkıya eşlik ederek için diyelim ve Mebrure'ye kulak verelim. Orta Kahve sizlerle.

güzel bir şarkıyla başladık. Aynı ritimde, aynı güzellikte devam edeceğiz elbette ki. Yatılı basında yer alan haberlere Akşam Gazetesi'yle başlayalım. Manşetinde katil çocuğa müebbet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla yaşı küçük suçlulara müebbet hapsin yolu açılırken çocukları tetikçi olarak devşiren suç örgütleri de büyük darbe alacak. Detaylara bakalım. Sadece cezalandırmayı değil, suça giden yolu kesmeyi de hedefleyen yasada suça sürüklenen yerine adli süreçteki çocuk ibaresi kullanıldı. Kasıt ve suçun işlendiği biçimine göre 15-18 yaş arası suçlulara müebbet hapis cezası verilebilecek. 15-18 yaş için suçun üst sınırı 27 yıla çıkarılırken hakim 12-15 yaş arasındaki suçluları üst yaş grubu kategorisinde değerlendirebilecek. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Rum'da İsrail işgali korkusu. Avrupa Parlamentosu'nun Rum milletvekili İsraillerin ülkesinde yoğun şekilde taşınmaz aldığını belirterek başka halklardan oluşan gettolar istemiyoruz dedi. Rum milletvekili Pidias, İsrail'deki istikrarsızlık nedeniyle zenginler yakın ve Avrupa Birliği üyesi olduğu için Güney Kıbrıs'tan çok arazi alıyor. Bazen belli bölgelerde yoğunlaşıyorlar dedi. Pidias, başka ülkeden insanların köylerinin ortaya çıkmasını, lobi güçleri olmasını ve ülkeyi etkilemesini istemezsiniz. Milli kimliğimizi korumalı ve çok dikkatli olmalıyız dedi. Evet, akşamın ilk sayfasında yer bulan önemli başlıkları aktarmaya devam edelim. Gaspa Bakanlık dur diyecek. Çevre Bakanlığı kıyı, plaj ve sahillerde bakım, onarım, güvenlik ve temizlik faaliyetleri yapacak. Yeni yönetmelikte kıyı ve sahillerin halkın ortak kullanımının açık olması ve belediyelerle protokol düzenlenemeyen bölgelerde meydana gelen işgallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımı azaltılacak. Bu alanlarda duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi ihtiyaçlar karşılanabilecek. Mekke İttifakı Boğaz'a yansıdı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan imzaladığı Mekke İttifakı İstanbul'da görsel şölene dönüştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 ülkenin bayraklarıyla renklendirildi. Mecliste tarihi gün, terörsüz Türkiye için çerçeve yasada son tur başlıyor. 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin genel kuruldan geçmesiyle örgütün varlığına son vermesi ve silahların teslimi için tespit süreci başlayacak. Menderes'te seçim krizi. Menderes'teki belediye başkan vekili seçiminde toplam 18 üyesi olan CHP ve Yeni Parti iki ayrı aday çıkarmayı tartışıyor. Cumhur İttifakı'nın 11 üyesi var. Detayları 14. sayfada okuyabilirsiniz. Hemen alt başlıksa yasaklı denizde 3 can gitti. Zonguldak ve Kandıra'da yasağa rağmen denize giren 3 kişi boğuldu. Ölenlerden biri eski futbolcu olan hakem Hakan Ergin. İçme suyu barajında araç yıkadı. Diyarbakır'ın içme suyunu karşılayan Eğil'deki baraj gölüne gelen bir kişi çevredekilerin şaşkın bakışları arasındaki köpükle aracını yıkadı deniyor. Bir diğer başlıksa Ultraslan liderine gözaltı. Galatasaray Tribün grubu Ultraslan'ın lideri Sabahattin Şirin organize kara borsa bilet ve uyuşturucu bulundurmadan gözaltına alındı. Detayları spor sayfasında bulabilirsiniz. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Örümcek Adam'da manço ezgisi. Örümcek Adam'ın gişe rekorları kıran yeni filminde Avustralyalı rock grubu Impala'nın Barış Manço'nun Cacık şarkısından esinlenerek bestelediği Loser adlı şarkısı da yer alıyor. Detaylar ikinci sayfada. Akşamdan aktaracağımız son haber üniversiteye dönüş zamanı. Yürürlüğe giren öğrenci affından hazırlık dahil bütün sınıflarda ilişki kesilenler yararlanabilecek. Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar hak tanınacak. Başvurular 4 ay içinde ve ilişkin kesildiği okulda yapılacak. Terör, kasten öldürme, çocuğun istismarı ve uyuşturucudan mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Detayları 15. sayfada bulabilirsiniz. Evet, akşam gazetesini noktalıyoruz. Birazdan TRT haber sayfasında olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına göz atacağız. Evet, duyuyorsunuz. Güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Anatolia Rock grubundan dinleyeceğiz. Sen Bir Aysın. Sonrasında buradayız.

0: TRT Haber sayfasındayız kıymetli dinleyicilerimiz. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Evet, sıcak bir gelişme. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek veya isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmış olması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlarla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç düzenleme kapsamına giren suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle toplam 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek. Hamas, Gazze ateşkesinin ikinci aşama planına bağlı olduğunu açıkladı. Evet, bu da dün paylaşılan bir haberdi. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için Barış Kurulu'nun sunduğu planı İsrail'in reddetmesine rağmen Hamas açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu. Evet, TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Humeymim ve Tartus'taki Rus üslerin geleceği konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü 1,5 yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı. Soykırımcı Netanyahu, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddettiklerini duyurdu. Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurdu. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'te 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtı. Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme politikalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi. Açıklamada işgalci İsrail Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesi sınırlarında inşa edilecek 627 yeni yasa dışı konut için ihale açtı ifadeleri kullanıldı. İhalenin 6 Ağustos'ta yayımlandığı aktarılan açıklamada belde topraklarında 253 dönümlük alanı kapsayacağı yerleşim planının Nisan 2025'te onaylandığına işaret edildi. İran'ın bir açıklaması yer buluyor. Dün öğle saatlerinde paylaşılan bir haberdi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm şartlarımızı kabul edene kadar Hürmüz'ü kontrol altında tutacağız. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin stratejisinin Amerika Birleşik Devletleri, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açılması, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır demişti. Ukrayna'nın açıklaması, Rus ordusu bu gece 17 füze ve 202 silah ile saldırı düzenledi. Öğle saatlerinde paylaşılan bir haberdi. Ukrayna Rus ordusunun bu gece ülkenin farklı bölgelerine 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Rusya ise Ukrayna'nın askeri amaçla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarını vurduklarını duyurdu. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da Aramco rafinerisini ihale hedef aldık diyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Pentagon, azalan mühimmat stoku için savunma şirketlerinden hızlanmalarını istedi. Amerikan Savunma Bakanlığı İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle savunma sanayisi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Evet, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basınla gündem tüm hızıyla devam ediyor. Katil İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 73.386'ya yükseldi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri yeni saldırıda, diğeri daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cenazesi enkazdan yeni çıkarılan iki kişinin naaşıyla 8 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73.386'ya, yaralı sayısının ise 174.250'ye yükseldiği bildirildi. Çin'de Yunus tayfunu 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Evet, sabah sularında paylaşılan sıcak bir gelişme. Çin makamları Yunus tayfununun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişiyi evlerinden tahliye etti. Yunanistan'da 106 farklı noktada Filistin'e özgürlük mitingleri yapıldı. Yunanistan'da 106 farklı noktada Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina'da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, birazdan TRT Haber sayfasındayız yine. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine devam edeceğiz. Anadolu Rock grubu Bir Aşkın Nur Yengi şarkısı söyleyecek. Sizleri 90'lı yıllara götüreceğiz ve Ay İnanmıyorum şarkısını sizlerle buluşturuyoruz.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde basında gündem tüm hızıyla devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber sayfasındayız. Önemli gelişmeleri paylaşmaya devam edelim. İsrail basını Netanyahu, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermemeye hazır. Benjamin Netanyahu'nun Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amaç ve kapsamına dikkat çekti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığını ve bölgede anlaşmanın ilkelerini benimsemeye hazır tüm ülkeler açık olduğunu bildirdi. Evet, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Birlikten yapılan yazılı açıklamada Kur'an-ı Kerim'in birlik ve dayanışmayı emreden ayetlerin atıfta bulunarak üç ülke arasında sağlanan bu mutabakatın İslam ümmetinin ortak tehdit

Çinliler karşısındaki gücünü artıracağı ifade edildi. Açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın sadece askeri ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmaması, gelecekte siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kalkınma alanlarında kapsayan kurumsal bir işbirliğine dönüşmesi temennisinde bulunuldu. Evet, Trump İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. İletişim Başkanlığından Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası, İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. Mavi Vatan'da 4. yıl Abdülhamit Han'ın enerji yolculuğu sürüyor. Dün öğlen saatlerinde paylaşılan bir haberdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamit Han sondaj gemisinin 4 yıldır Mavi Vatan'da Türkiye'nin enerjisinin izini sürdüğünü belirterek, Abdülhamit Han sondaj gemisi Karadeniz'de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil diyor. Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu belirterek, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Yerköy Kayseri ulaşımın çalışmalarının yarısı tamamlandı deniyor YHT açıklamasına göre kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yüksek hızlı trende çalışmalar yarıya gelmiş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul ulaşımını kısaltacak Yerköy Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun açıklamasını yapıyor. Gece sularında paylaşılmış. Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenleme içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin şehitlerimizin bizlere emaneti, kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenleme genel kurulda kabul edildi. Evet, dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı haber. 1 Haziran'dan bugüne kadar çıkan yangınlarda 9 tutuklama. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada yeşil vatanı tehdit eden orman yangınlarının çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen adli işlem yapılan 52 orman yangını bulunduğunu açıkladı. Bu yangınlara ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini belirtiyor ve şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'ü hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti. Avusturya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Avusturya Başbakanı Kristin Stoker bugün Türkiye'ye geliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasında çok boyutlu ilişkiler tüm veçeleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisinde Temmuz gündemi. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Ayın Tarihi dergisinin Temmuz 2026 tarihli 603. sayısı yayımlandı. Derginin Ayın dosyası bölümünde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çeşitli haberler, gelişmeler ele alındı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Şimdi ise güzel bir Emre Fel şarkısını sizlere ulaştırıyoruz. Mahşerinde yan inşallah.

Evet, yavaş yavaş programımızın ilk saatinin sonlarına yaklaşıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çocuk Koruma Kanunu'nun sessizlerin kazanımıdır diyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır. Devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor ifadesini kullandı. Bir haber daha paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün iki önemli teklif görüşülecek kıymetli dinleyicilerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Terörsüz Türkiye teklifinin de yarın genel kurula gelerek görüşülmesi bekleniyor. Yani bugün görüşülmesi bekleniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, introyu da duyuyorsunuz, güzel bir şarkı. Anadolu Rock grubundan Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü dinleyeceğiz. Ardından saat başı rapor ve haberleri sizlere ulaştıracağız. Uyarılarımızı lütfen dikkate alın. Bir uyarımız var. Uyarımızı da dikkatli bir şekilde dinleyin. İkinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri yeniden bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi, kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Artvin'in Hope ilçesinde cumartesi günü su gören balıkçı barınağı yakınında deniz yüzeyinde tespit edilen ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen şüpheli cisim bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sualtı savunma ekipleri tarafından açık denize çekilerek kontrollü şekilde imha edildi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işlemlerini yapabilecek. Öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yüksek Öğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve son olarak spor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak'ta başladı. Şehir stadındaki yarışlara 11 ilden 32 lisanslı sporcu katıldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkiye'nin El Havalı Radyosu'nda Meteoroloji'nin Sesinde basına gündem programının ikinci saatinde yine sizdeyiz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir hafta diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize güzel bir gün geçirmenizi dileyerek geçmişte neler yaşanmış tarihte bugün köşesiyle dilerseniz başlayalım. 1915 yılında Osmanlı ordusu Anafartalarda İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri Jonk Bayırı'nda yenmiş. 1920'de Sevr Anlaşması imzalanmış. 1960'da Ege Telgraf Gazetesi yayın hayatına başlamış. 1994'te ilk Türk ordusu, Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatılmış kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, tarihte yaşanmış önemli başlıkları sizlerle paylaştık. Birazdan Sabah Gazetesi ile başlayacağız ama öncesinde bu saatimizin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım. Bir Avcı Pekkan şarkısı Anadolu Rock grubundan geliyor. Dert bende, derman sende.

Evet, güzel bir Ajda Pekkan şarkısını dinledik. Bu saatimize sabah gazetesiyle başlayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah gazetesinde kazanan Türkiye olacak manşetiyle başlayalım. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirmeye çağrısıyla başlayan ve terörsüz Türkiye açıklamaları ile şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor. Evet, ara başlıklar var. 400'ün üzerinde oy desteği, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için tarihi gün. Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren görüşmeler sonucu kabul edilen çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 400 aşkın oyla geçeceği öngörülüyor. Türkiye teklifin yasalaşmasıyla birlikte 50 yılına mal olan ekonomik ve sosyal açıdan büyük bedeller ödeten terör belasından kurtulacak, güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Ülkemiz sadece bölgesel değil, uluslararası krizleri de çözen küresel bir aktör olacak. Ticaretten, turizm, enerjiden yatırımlara kadar her alanda ortaya çıkacak ekonomik toplumsal etkileriyle kazanan Türkiye olacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar artık sanayi, tarım, lojistik, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarına yönlendirilecek. Evet, Zübeyde Yalçın kalem aldı. Detaylar 10. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Sabah gazetesinin önemli gelişmelerini paylaşmaya devam edelim. Bu yasa çocuklarımızı çetelerden koruyacak. Çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önleyecek kritik yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni yasaya göre ağır müebbet gerektiren suç işleyen 15-18 yaşındaki çocuklara 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Çocuklara silah ya da bıçak satana para cezası kesilecek. Artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ibaresi kullanılacak. Uzaktan kumandalı çocuk tetikçi, Casper'lar ve çirkinler suç örgütü iddianamesi, kendileri yurt dışındaki lüks manikanelerinde yaşayan çete liderlerinin çocukları nasıl uzaktan kumandalı tetikçiye dönüştürüldüğünü ortaya koydu deniliyor. Detaylar 11. sayfada. Özel'in kara kutusu para trafiğini hatırlayamadı. Özgür Özel'in kara kutusu yeni parti Manisa İl Başkanı Özel Pere belediyeye değerinin iki katına satılan iş makinalarından alınan komisyon suçlaması ve para trafiği soruldu. Özel Pere hatırlamıyorum diye geçiştirdi. Hemen yanındaki habere baktığımızda Ankara'nın Mekke'de yükselen gücü başlığını görüyoruz. Savunma sanayine büyük yatırım yapan Türkiye artık bölgenin güvenlik mimarisinde önemli rol üstleniyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda atılan imzalar İsrail'in artan saldırganlığının ardından bölgenin ihtiyaç duyduğu bir hamleydi. Bu ittifaktan rahatsız olanlar bölgenin istikrarsızlığından beslenenlerdir. Nebi Miş yazdı haberi. Detayları 9. sayfada bulabilirsiniz. Üniformasız haydutlar, Siyonist rejimin desteklediği İsrail haydutlar işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. Camilere saldırıp cemaati darbeden Yahudi teröristler evleri ve araçları da ateşe veriyor. Detaylar 9. sayfada. Mükemmel yaşlanmanın 10 kuralı, yaşlanmayı olabildiğince sağlıklı, fit, düşünen ve üreten bir dönem haline getirmeliyiz. Özetle durma, düşme, üşütme, az ye, çok yürü, gözüne, dizine, beynine iyi bak, kaslarını, damarlarını, beynini ihmal etme, maneviyata önem ver. Evet, Osman Müftüoğlu yazdı. Detaylar 2. sayfada. Tercihinizi istihdam odaklı yapın. Tercihlerin son gününde uyarılarda bulunan YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, binlerce üniversiteliye mezun olmadan istihdam kapısı açan programları anlattı. Detayları ise 4. sayfada bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerin şampiyonu, İsviçre'deki atletizm yarışmasında şampiyon olan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz sözünü tuttu. Ilgaz madalyasını kendisi gibi sol kolu ampute olan 6 yaşındaki Ela'ya hediye etti. Evet, Sabah gazetesinde öne çıkan gelişmeleri aktardık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına göz atacağız. Şimdi de beylerimize gönderelim bu şarkıyı, değil mi sevgili Yeter? Koray Avcı söylüyor, erkekler de yanar.

Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde basına gündem tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Ajansı'ndayız. Selçuk Bayraktar teknoloji rüzgarı bereketli topraklardan canlanacak diyor. Günün sıcak gelişmelerinden Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak dedi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütüyor. Dünün haberini paylaşalım. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. TBB Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki afet konutlarına ilişkin paylaşım. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımda Şanlıurfa'nın yarınlarına yakışan yuvaları ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GEO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce 11 ilde 174 ayrı alandaki 3481 şantiyede inşa çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçüm açısından Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildi aktarılan açıklamada. Deprem bölgesinde 2 yılda 367.995'i konut, 65.672'si köy evi, 21.690 iş yeri olmak üzere toplam 455.357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatıldı. Şanlıurfa'da ise 10.914 konut, 2.495 köy evi, 20 iş yeri olmak üzere toplam 13.429 bağımsız bölümün teslim edildiği kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildiğini, bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda YÖKDİL 2 sınavının temel soru kitapçıklarıyla cevap anahtarları yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocuk koruma kanunu evlatlarımıza kalkan oluyor demiş. Çocuk koruma kanunu sessizlerin kazanımıdır. Devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor ifadesini kullandı. Başakşehir'de YTT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Bir diğer başlık, Netanyahu Barış Kurulu'nun açıkladığı Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddettiklerini açıkladı. İsrail basını Netanyahu Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Yemen ordusu Husilerin El Muhayya saldırısında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki El Muhayya kenti ve limanına dün füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 4 askerle 3 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Peru, Rusya-Ukrayna savaşından 11 vatandaşımız öldü açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İsrail basını bölgesel savunma birimleri ordu içinde bağımsız bir güç gibi hareket ediyor. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda Suriye'de Türkiye lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Bir diğer haber ise İsrail ordusu ve İsrail işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Belgorod kentinde 5 kişi öldü deniliyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Rosatom,
Rus uzmanlar İran'daki bu şehir nükleer santraline dönmeye başladı demiş. Bir diğer habere baktığımızda Arnavutluğun Kuruca şehrinde yaşam alanlarını etkileyen yangın kontrol altına alındı. İran Meclisi üyesi Maliki Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la müzakereler sonuçlanma aşamasında açıklamasını yapıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Feda Hüseyin Maliki, İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kullanımı yönetimine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın sonuçlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Kanada'da orman yangınları nedeniyle 20 bine yakın kişi için tahliye emri verildi. Kanada'nın Kolombiya eyaletinde etkisini artıran orman yangınları nedeniyle 20 bine yakın kişi için tahliye emri verdiği bildirildi. Yangının Okanagan Gölü kıyısındaki bölgelerde hızla ilerlediğini belirten yetkililer, yangın hakkında hattındaki bazı evlerinde zarar gördüğünü kaydetti. Yetkililer ayrıca yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Summerland bölgesinin tamamında ve yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı yerlerde tahliye emri verdiği belirtiliyor kıymetli dinleyicilerimiz. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken patlamamış mühimmata müdahalede 3 asker yaralandı deniyor. Bir diğer başlığa baktığımızda İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Amerika Birleşik Devletleri davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak diyor. Bulgaristan hava sahasına giren İHA Romanya sınırındaki doğalgaz boru hattını boru hattı yakınında infilak etti deniliyor. Bir diğer haberse Zelenski'nin açıklaması. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri Amerika'dan her ay alacaklarını söyledi. Birazdan Milliyet gazetesinde olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ayros söyleyecek bu kez. Dolana, ay dolana.

programın bitmesine. Şimdi de Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet'in manşetiyle başlayalım. Eller huzura kalkacak. Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün mecliste tarihi nitelikte bir adım atılacak. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Terörsüz Türkiye yasa teklifi için bugün saat 11'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama yılında yasalaştırılan son teklif olacak. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar ve bazı bağımsız milletvekilleri olmak üzere 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklife genel kurulda da rekor oy çıkması bekleniyor. Adalet Komisyonu görüşmelerinde olduğu gibi İYİ Parti'nin yine sert muhalefeti bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz derken Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in ise teklife yönelik kullanacakları oyu belirlemek üzere bugün 12'de partisinin MYK'sını toplayacağı ifade edildi. 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Nice ilçesine bağlı Fis köyünde kurulan terör örgütü PKK ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de düzenledi. İçişleri Bakanlığı 1984 örgütün eyleme başladığı ilk yıl olarak kabul ediliyor. Terör 15 Ağustos itibariyle 42 yılı geride bırakmış olacak. Evet, manşetin detaylarını paylaştık. Diğer başlıkları da İlk sayfadan aktaracağız Milliyet gazetesinin. Gurur dolu 4 yıl. Abdülhamit Han sondaj gemisi Mavi Vatan'daki görevinde 4 yılı geride bıraktı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamit Han, Köktepe 3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle de Türkiye'nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı, dedi. Detaylar 5. sayfada. Stoker geliyor. Avusturya Başbakanı Kristin Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyarete bulunacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler değerlendirilecek. Güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Milliyet'in bir diğer başlığına baktığımızda Van Gölü'nün dengesi bozuldu haberini görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Van Gölü'nde iklim değişikliği nedeniyle 200 metreye kadar yatay çekilme olduğu, su seviyesinin ciddi oranda düştüğü ve gölün koruma altına alınması gerektiği gündeme geldi. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Profesör Doktor Faruk Alaaddinoğlu, özellikle sığ kıyı alanlarında ciddi alan kayıpları yaşanabilir, bunun önüne geçmek pek mümkün değil açıklamasını yapıyor. Detayları 7. sayfada bulabilirsiniz. Plaj işgallerine karşı adım. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişikliğe gidildi. Sahil şeritlerinin bakım, güvenlik, temizlik gibi işlemleri belediyelerin yanı sıra Çevre Bakanlığı'nca da yürütülebilecek. Kıyılardaki işgallerin önlenmesini amaçlayan düzenleme kapsamında plajlarda duş, gölgelik gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Detaylar 7. sayfada. Milliyet'in bir diğer haberi, yazın kazananı Buğra. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaz tatilini çalışarak değerlendiren 14 yaşındaki Buğra Koç, sattığı limonatalarla günlük 3 bin lira olmak üzere ayda 90 bin lira kazandı. Koç orta boy 70, büyük boy bardaklar 80 lira, haftalık limonlar 2 bin lira tutuyor. Bardaklarla beraber 3 bin liraya denk geliyor. 10 litre limonatayı 6 saatte satıyorum açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer habere. Dönülmez Akşamın Ufku izinsiz çalınamayacak. Usta oyuncu ve besteci Münir Nurettin Selçuk'un geçen yıl ölen oğlu Selim Selçuk aralarında Dönülmez Akşamın Ufkundayım şarkısının da bulunduğu babasına ait 5 müzik eserini izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında kullandığı iddiasıyla İsmail Hakan Eren, Osi Müzik Şirketi'ne dava açmıştı. Mahkeme şirketin eserleri kullanmasının önlenmesine karar verdi. Detaylar 12. sayfada. Bodrum'u kilitlediler. Türkiye'nin son dönemde öne çıkan müzik gruplarından Manifest, Bodrum Gümbet Dolgu Alanı'nda verdiği konserde binlerce hayranıyla bir araya geldi. Konser öncesi Bodrum Belediyesi'nin trafik yoğunluğu konusunda uyarı yapmasına rağmen konser öncesi ve

sonrası trafik kilitlendi deniyor. Evet, Milliyet'in öne çıkan gelişmelerini aktardık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan TRT Haber'in son dakika gelişmeleri var. Sonrasında Hürriyet Gazetesi ile de devam edeceğiz. Şimdi Ayroz söyleyecek gurbet türküsü sizlerle. Meteoroloji.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Önce son dakika gelişmelerde TRT Haber'e göz atalım. Sonrasında Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'deyiz. Bakanlıktan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerinde denetim. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yıl öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Evet, sıcak gelişmelerden biriydi kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer sıcak gelişmeye bakalım. Kanada'da kontrolden çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Evet, bu da yine sıcak gelişmelerden. İngiliz Kolombiya'sı eyaletinde 102 yangınla mücadele sürerken yangının ilerleme hızı söndürme çalışmalarını güçlendiriyor. Bir diğer sıcak gelişme, denizler Temmuz ayı için kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştı. Dünyadaki denizlerin Temmuz ayı ortalama yüzey sıcaklığı kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Kuzey Kore Rusya'ya 50 bin asker gönderiyor. Bu da sıcak bir gelişme. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti. Evet, Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet'in manşetine bakalım. Gelin Ege'yi kurtaralım. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Yunanistan'a Ege ekosistemini birlikte koruma çağrısı yaptı. Bir diğer başlık, mecliste tarihi oturum. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayağı olan ve komisyondan geçen kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir diğer başlık, çocuk suçluya cezalar arttı. Suç işleyen çocuklara ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yasa 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş kişilerin cezalarını düzenliyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. 10 yıl sonra tazminat kararı. İstanbul Cihangir'de bir apartmandaki doğal gaz patlamasından yararlanarak yatağa bağımlı kalan taksici Veysi Bulut için tazminat kararı 10 yıl sonra geldi deniyor. Okul çantası 2500 TL'ye dolacak. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci, bu yıl bir öğrencinin okul çantasının ortalama 2500 TL'ye dolacağını söyledi. Fiyatların enflasyon altında seyrettiğini belirten Keresteci, sektörde KDV'nin sıfırlanmasına yönelik beklenti olduğunu ifade ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye'nin manşetinde Rumları İsrail korkusu sardı. Avrupa Parlamentosu'nun Rum vekili, İsrail'in Güney Kıbrıs'ta gizlice konut ve arazi toplayıp köyleri satın aldığını haykırdı deniyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Mavi Vatan'da gurur dolu 4 sene. Güney Kıbrıs ve İsrail'in provokasyonlarına rağmen Ağustos 2022'de Akdeniz'de Yörükler bir kuyusuyla Mavi Vatan'daki görevine başlayan Abdülhamit Han daha sonra Karadeniz'e geçti. 4 yılda 20 kuyuda görev yapan sondaj gemimiz 75 milyar metreküplük keşfi imza attı deniliyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Plajlardaki işgali bakanlık bitirecek. Yeni düzenlemeyle bakanlık kıyı ve sahillerde bakım, temizlik ve güvenlik çalışması yapabilecek. İşgaller önlenecek. Duş, gölgelik ve kabin gibi hizmetlerle plajların halkın kullanımına açılması sağlanacak deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yazılı basında yer alan haberleri
sizlerle paylaştık. Basında Gündem programının sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Sevgili teknik yönetmenim Yeter Bacak'la birlikte sizlere güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün saat 12.30'da Öykü'den Türkiye, 13.30'da da İz Bırakanlar programı var. Kaçırmayın. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Uyarılarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun kıyıları kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ağustos Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenleme içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin şehitlerimizin bizlere emaneti, kıymetli ailelerin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz, dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek, dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Suriye, Humeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü 1,5 yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı. İşgalci İsrail Doğu Kudüs'e bağlı Kerf Akap beldesinde 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtı. Ukrayna, Rus ordusunun bu gece ülkenin farklı bölgelerine 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Rusya ise Ukrayna'nın askeri amaçla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarını vurduklarını duyurdu. Ve son olarak spor. Kayseri Spor yeni sezona deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kastamonu iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye'nin doğusu, Yozgat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 11 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde. Doğu kesimlerde hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 30 santigrat derece, Mersin Yenişehir 30, Antalya Finike 29, Muğla Fethiye 28, Mersin Anamur 28, Antalya Kaş 27, Artvin Hopa 27, İzmir Dikili 27, Rize Merkez 27, Giresun Merkez 27, Muğla Datça 26, Ordu Altınordu 26, Kastamonu İnebolu 26 santigrat derece. Balıkesir Ayvalık 25, Sinop Merkez 25, Van Gevaş 25, Bartın Güney Mendirek Feneri 25, İstanbul Sarıyer 25, Samsun Atakum 25, Çanakkale Merkez 25, Aydın Kuşadası 24, Bitlis Tatvan Liman 24, Bitlis Adil Cavaz Liman 24, Düzce Akçakoca 24, Çanakkale Ayvacık 22, İstanbul Tuzla 22, Çanakkale Ezine 22, İstanbul Silivri 21, 1 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle ve akşam saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenleme içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin şehitlerimizin bizlere emaneti, kıymetli ailelerin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz, dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Suriye, Humeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü 1,5 yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı. İşgalci İsrail Doğu Kudüs'e bağlı Kef Akap beldesinde 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtı. Ukrayna, Rus ordusunun bu gece ülkenin farklı bölgelerine 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Rusya ise Ukrayna'nın askeri amaçla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarını vurduklarını duyurdu. Ve son olarak spor. Kayseri Spor yeni sezona deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İnegöl Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
4: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 24-18 derece, Atina az bulutlu ve açık 36-29, Berlin parçalı bulutlu 32-19, Helsinki sağanak yağışlı 16-10, Kopenhag sağanak yağışlı 19-14, Madrid parçalı bulutlu 37-21, Moskova parçalı bulutlu 25-15, Paris parçalı bulutlu 32-20, Priştine sağanak yağışlı 33-19, Roma parçalı bulutlu 33-25, Sofya parçalı bulutlu 31-19, Tiran az bulutlu ve açık 37-24, Varşova sağanak yağışlı 26-15, Viyana parçalı bulutlu 35-22, Zürih sağanak yağışlı 32-21 derece, Amman az bulutlu ve açık 38-22, Aşgabat az bulutlu ve açık 35-22, Nursultan az bulutlu 34-16, Bağdat az bulutlu ve açık 47-35, Bişkek parçalı bulutlu 32-22, Kabil az bulutlu ve açık 35-19, Kerkük az bulutlu ve açık 43-28, Medine az bulutlu ve açık 42-30, Mekke az bulutlu ve açık 43-32, Riyad az bulutlu ve açık 44-32, Şam az bulutlu ve açık 41-21, Tahran az bulutlu ve açık 38-28, Taşkent az bulutlu ve açık 42-28, Tiflis az bulutlu 32-21, Tokyo az bulutlu 28-23 derece, Cezayir parçalı bulutlu 37-25, Kahire az bulutlu ve açık 39-25, Melbourne yağmurlu 13-9, Montreal az bulutlu 27-19, New York az bulutlu 31-24, Sydney sağanak yağışlı 18-14, Washington az bulutlu 33-23 derece, Çadırlunga sağanak yağışlı 30-18, Frankfurt parçalı bulutlu 34-20, Köln parçalı bulutlu 31-18, Komrad sağanak yağışlı 30-17, Köstence sağanak yağışlı 28-21, Münih parçalı bulutlu 32-18, Podgorica az bulutlu ve açık 37-23, Selanik hafif sağanak yağışlı 32-24, Balkaneş sağanak yağışlı 31-19, Zenitsa sağanak yağışlı 32-17, Gazimagos'a az bulutlu ve açık 36-22, Girne az bulutlu 31-25, Lefkoşa az bulutlu 32-21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Zonguldak Alaplı 70 kilogram, Samsun Tekkeköy 51, Düzce Cumayeri 42, Ardahan Göle 33 kilogram, Trabzon Çaykarı 22, Sakarya Hendek 21, Bayburt Sancaktepe 20, Artvin Şavşat 16, Kars Susuz 15 kilogram, Ordu Ünye 13, Rize Ardeşen 12, Giresun Çanakçı 12, Erzincan Sakal Tutan 11, Kocaeli Başiskele 7 kilogram, Kilis Polateli 4, Bolu Gövnük 3, Karabük Eski Pazar 2, Mersin Mut 2, Iğdır Tuzluca 2, Ağrı Doğu Beyazıt 2, Denizli Çameli 2, Muş Korkut 1 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: sayın dinleyiciler. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
4: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın. Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopası'nın operasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkol metre yüklemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücüye 350 bin lira para cezası kesildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin stratejisinin Amerika Birleşik Devletleri Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Ve son olarak spor. Bursa Spor, yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'e galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puanı yazdırdı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürün.

evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Kastamonu iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye'nin doğusu, Yozgat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 11 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde. Doğu kesimlerde hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Denizli yöresinden Elindedir Bağlama adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bu türküyü Merdan Güven, Özay Gönlüm'den repertuara kazandırmış. Türkünün hikayesi şöyle. Halil İbrahim köyün en efendi, en saygılı Halim Selim kendi halinde kimselere zararı dokunmayan, kimselere karşı art niyet beslemeyen hoş delikanlısıdır. O böylesine iyidir, hoştur ama babası onun tam tersine çok aksi ve çok inatçı bir adamdır. Zaten köyün varlıklı ve ileri gelenlerinden birisidir. Zaten onun aksiliği ve huysuzluğu da biraz da olsa o varlıklı oluşundan ileri geliyor derler. Oğlan da babasının bu özelliğinden pek hoşnut değildir. Ama ne yapsın, babası işte. Baba olmuş mecburen onun türlü türlü hoş olmayan ve bazen de çok gereksiz huysuzluklarına katlanmak zorundadır. Köy içinde ne kadar hoşlanılmayan özellikleriyle tanınırsa, oğlu Halil İbrahim de o derece sözde, sohbette aranan, yokluğu hissedilen bir gençtir. Hele köyün kızları bu kendi halindeki pırıl pırıl köy delikanlısını hiç hayallerinden çıkarmazlar. Halil İbrahim de son zamanlarda yüreğinin sızım sızım sızladığını bilmektedir ama bilmek bu sızıyı dindirmemektedir. Artık onun da uykuları kaçmış, derin hülyalara dalmak onun için sıradan iş olmuştur. Nazlı bir köy güzeli onun uykularını dar etmiştir. Fakat oğlan bunun çaresini nasıl bulsun? Kime derdini desin? Kimden sual etsin? Onun için gece gündüz uyumadığını Kezban kıza kim iletsin? Oğlan zaten mahcup birisi. Bu utangaçlıkla kimlere sırrını açsın? Bir türlü bilememiş. Kezban kız ise biraz yaşı küçük olmasına rağmen köyde herkesin yüreğini hoplatır olmuştur. Evlilik çağına gelmiş oğlu olan her ana düğünde, bayramda mutlaka bir bahane bulup Kezban kızın evine uğramaya çalışır olmuş. Çaktırmadan oğlunun üstün vasıflarını anlatır olmuş Kezban kıza. Kezban ise bunların hiçbirisine aldırış etmez. Sülün gibi olmuş zeytin gözlü Kezban'ın da gönlü Halil İbrahim'e düşmüş ama o da bunu sevdiğine bildirecek birisini bulmanın çabasına düşmüş. Nereden bilsin ki Halil İbrahim de onu deliler gibi sevmektedir? Tez davranmazsa Halil İbrahim'i birisi elinden alacakmış gibi telaşlara düşer Kezban. Fakat Kezban daha çok babasından korkmaktadır. Çünkü onun babası da çok aksi bir adamdır. Hele böyle bir şeyi duyarsa babası kızı diri diri keser alimallah. Onun babasıyla oğlanın babası köyün iki ileri gelen ailesinin reisleridir.
Her ikisi de oldukça varlıklı ama adeta birbirlerinin rakibidirler. Arada bir düşmanlık yoktur ama benlik duyguları, inatçılıkları yeri göğü tutmuştur derler. Bütün bunlar da Kezban'ı ümitsizliğe sürüklemektedir. Birbirlerinden habersizce hem oğlan hem de kız analarına durumu açıklarlar. Kezban'ın anası, "Aman kızım, baban böyle bir şey duymasın, yoksa seni de keser, beni de," diye kızını korkutur. Sonra o da nereden çıkmış? Kız kısmı şunu istiyorum diyebilir mi? Dünürcüler gelir, baban da kimi münasip görürse ona verir. Sen de onunla evlenirsin. Biz atadan dededen böyle gördük. Biz böyle evlendik. Sen bu geleneklere karşı bunu nasıl yaparsın? Bizi rezil mi edeceksin el aleme karşı? Diye de kızını iyice bir haşlar. Oğlanın anasıysa evinin, yuvasının biricik yavrusunu üzmek istemez ama ona babasının huysuzluğunu döner döner anlatır. Oğlan da ne olursa olsun sen durumu babama aç, aç ana der ve çıkıp kırlara gezmeye gider. Anası durumu babasına hemen söyleyemez. Çünkü babanın bağırıp çağırmasından korkar. Oğlan eve son zamanlarda sık sık geç gelmeye başlar. Bu durumu sezen babası hanımını çağırıp oğlunun neden eve geç geldiğini sorar. Anası da tam bu fırsat diyerek oğlunun Kezban'a sevdalandığını, halini ahvalini bir bir anlatır. Bu hale oğlanın babası çok kızar. "Ben o harifin kızını asla gelin etmem," der. Böyle der demesine ama baba yüreği evladının o perişan haline, eriyip giden haline daha fazla dayanamaz ve kızı istemeye gitmeyi kabul eder. Bir gece kimseler görmeden hanımıyla Kezban'ın babasının kapısını çalarlar. Kezban'ın babası da şaşırır. Bunda bir iş vardır diye düşünürken oğlanın babası konuşmaya başlar ve kızı oğluna ister. Bunu duyan Kezban'ın babası çok sinirlenir ve "Bu sözü ne sen söyledin ne de ben duydum. Bir daha asla bu konu konuşulmasın," diyerek gelenleri tezelden evinden gönderir. İki aksi adamın aksiliği orada da bir kez daha sergilenir. Aradan zaman geçer. Birçok aracı koyulur fakat ne oğlanın babası ne de kızın babası Nuh der, peygamber demez. Oğlanın babası ikinci kez dünür gitmeyi gururuna yediremez. "O benim ezeli hasmım, rakibim. Şimdi ben onun kapısına bir daha nasıl giderim? Tarla yüzünden birbirimize az mı söz söyledik? Az mı birbirimizi horladık? Zaten birinci de beni evinden kovmadığı kaldı. Şimdi ben onun kapısına nasıl giderim?" diyerek bir türlü ikna olmaz. Artık Halil İbrahim'le Kezban'ın sevdası dillere düşmüştür. Fakat huysuz ve inatçı babaları yüzünden bu sevdalıların kavuşması bir türlü mümkün olamamaktadır. Hem oğlan hem de kız günlerce, aylarca acı ve ıstırap çekmekten yorulmuşlardır. Bu işin çıkmaza girdiğini babalarının gereksiz yere karşılıklı yeminlerle bu evliliğe karşı olduklarını sık sık dile getirdiklerini bildiklerinden dolayı buna bir çare bulmaya çalışırlar. Bu çarenin de kaçmaktan başka bir yol olmadığını görürler. Bir gece iki genç gizlice görüşüp kaçma gününü ve zamanını kararlaştırırlar. Çaresi yok, artık kaçacaklar. Her ikisi de her türlü hazırlıklarını yaptıktan sonra denilen gün ve saatte buluşurlar ve şafakla birlikte "Ver elini gurbet el" deyip köyden uzaklaşırlar. İşte bu türkü bu iki huysuz babanın iki uyumlu çocuklarının sevdalarının üstüne söylenmiştir. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Sayın dinleyiciler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimlerinde dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge genel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun kıyıları kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ağustos Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkol metre üflemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücüye 350 bin lira para cezası kesildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin stratejisinin Amerika Birleşik Devletleri Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Ve son olarak spor. Bursa Spor, yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'e galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puanı yazdırdı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 24-18 derece, Atina az bulutlu ve açık 36-29, Berlin parçalı bulutlu 32-19, Helsinki sağanak yağışlı 16-10, Kopenhag sağanak yağışlı 19-14, Madrid parçalı bulutlu 37-21, Moskova parçalı bulutlu 25-15, Paris parçalı bulutlu 32-20, Priştine sağanak yağışlı 33-19, Roma parçalı bulutlu 33-25, Sofya parçalı bulutlu 31-19, Tiran az bulutlu ve açık 37-24, Varşova sağanak yağışlı 26-15, Viyana parçalı bulutlu 35-22, Zürih sağanak yağışlı 32-21 derece, Amman az bulutlu ve açık 38-22, Aşgabat az bulutlu ve açık 35-22, Nur Sultan az bulutlu 34-16, Bağdat az bulutlu ve açık 47-35, Bişkek parçalı bulutlu 32-22, Kabil az bulutlu ve açık 35-19, Kerkük az bulutlu ve açık 43-28, Medine az bulutlu ve açık 42-30, Mekke az bulutlu ve açık 43-32, Riyad az bulutlu ve açık 44-32, Şam az bulutlu ve açık 41-21, Tahran az bulutlu ve açık 38-28, Taşkent az bulutlu ve açık 42-28, Tiflis az bulutlu 32-21, Tokyo az bulutlu 28-23 derece, Cezayir parçalı bulutlu 37-25, Kahire az bulutlu ve açık 39-25, Melbourne yağmurlu 13-9, Montreal az bulutlu 27-19, New York az bulutlu 31-24, Sydney sağanak yağışlı 18-14, Washington az bulutlu 33-23 derece, Çadırlunga sağanak yağışlı 30-18, Frankfurt parçalı bulutlu 34-20, Köln parçalı bulutlu 31-18, Konrad sağanak yağışlı 30-17, Köstence sağanak yağışlı 28-21, Münih parçalı bulutlu 32-18, Podgorica az bulutlu ve açık 37-23, Selanik hafif sağanak yağışlı 32-24, Balkaneş sağanak yağışlı 31-19, Zenitsa sağanak yağışlı 32-17, Gazimagos'a az bulutlu ve açık 36-22, Girne az bulutlu 31-25, Lefkoşa az bulutlu 32-21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta duygulara dokunan, sesi sade ama etkileyici yorumu ve kendine has müzikal çizgisiyle tanınan bir sanatçıyı konuşacağız. Bugün İz Bırakanlar programında bir gitarın tellerinde, bir şehrin sokaklarında ve bir ömrün şarkılarında yaşayan bir isim, Kurtuluş Türkgüven. Kurtuluş Türkgüven için sahne yalnızca bir performans alanı değil, bir yaşam biçimiydi. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza Kurtuluş'un geniş kitlelere ulaştığı, gönüllere dokunan eserlerinden biriyle başlıyoruz. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz. Duydum evleniyormuşsun.

Sevgili dinleyenler, Kurtuluş 1954 yılında Tarsus'ta doğdu. Müzik yolculuğunu şekillendiren şehirse Adana oldu. Henüz çocuk yaşta gitarla tanıştı. Gençlik yıllarında düğün salonları, küçük sahneler ve gece programları onun ilk sahne okulu oldu. 1970'li yıllarda İstanbul'a uzanan kariyer adımları onu farklı sanat çevreleriyle buluşturdu. Ancak gerçek müzik kimliğini yeniden döndüğü Adana'da buldu. İncirlik Üssü'ndeki sahneler ve Adana gece hayatı onun müzikal karakterini belirleyen en önemli duraklar oldu. Onu dinleyenler yalnızca bir şarkıcı değil, gitarıyla duyguları anlatan bir yorumcu tanıdı. Şimdi sizleri sanatçının 1997 yılında yayınlanan Türkülerimiz albümünden bir eserle buluşturuyoruz. Böyle olur mu?

1983 yılı onun müzik kariyerinde bir dönüm noktası oldu sevgili dinleyenler. İlk albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 1984 Duydum Evleniyormuşsun, 1986 Sevdalı, 1987 Gelsene. Bu yıllarda onun sesi artık Türkiye çapında duyuluyordu. 1988 yılında Yaşanmıyor, yine aynı yıl Biricik Sevgilimsin şarkılarında ayrılık, sevda ve şehir hikayeleri vardı. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri hayatın içinden bir sesle, kırılmış kalplerin, umudunu yitirmeyen ve insan olmanın en derin duygularını anlatan unutulmaz bir eserle buluşturuyoruz. Söz ve müziği Orhan Gencebey'e ait olan bu eser yalnızca bir şarkı değil, aynı zamanda bir hayat dersi. Kim bilir hangi yorgun yürekleri anlatıyor? Kim bilir hangi sessiz çığlıkları dile getiriyor? Sevmekten vazgeçmeyenlerin, incinse de insan kalabilenlerin şarkısı. Hor Görme Garibi şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.

1990'lı yıllar sanatçının üretkenlik dönemi. 1990 çok mu gördünüz? 1991 inan ki yine aynı yıl Kurtuluş ve Gitar. Bu dönem onun gitar kimliğinin en belirgin olduğu yıllardı. 1993 yılında Geçmiyor Geceler, 1994'te Aç Kapıyı Meyhaneci Niçin, 1995 yılında Kurtuluş 95, her şarkı bir şehir hikayesi taşıyordu. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri 1993 yılında yayınlanan Geçmiyor Geceler albümünden yüreklere dokunan bir eserle buluşturuyoruz. Gecenin sessizliğinde büyüyen özlemleri, bitmeyen bekleyişleri ve kalpte dinmeyen sızıyı anlatan bu eser, yalnızlığın en derin halini notalara döküyor. Her geçen gecede biraz daha çoğalan hasretin, bir sevdaya dönüşen acının sesi. 1997 yılında türkülerimiz, 2000 yılında Keskin Bıçak albümleri yayınlandı. Keskin Bıçak, onun kariyerinin en önemli yorumlarından biri oldu. Gitarıyla anlattığı hikayeler artık bir imza haline gelmişti. 2002 yılında 2002'de, 2004 yılında Neredesin Sen ve 2008 yılında Size Özel albümleri dinleyicisiyle buluştu. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri 2000 yılında yayınlanan Keskin Bıçak albümünden duyguların en keskin halini anlatan bir eserle buluşturuyoruz. Her sözüyle kalbe dokunan, her notasıyla bir duyguyu büyüten bu eser şimdi sizlerle. Sanatçının kariyerinin zirve döneminden bir eser geliyor. Sizleri Keskin Bıçak'la baş başa bırakıyoruz.

2008 yılında hastalıkla mücadele etmeye başladı Kurtuluş. 54 yaşında pankreas kanseri nedeniyle 2009 yılında hayatını kaybetti. Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. 2009 yılında aramızdan ayrıldı ama müziği Adana sahnelerinde bıraktığı iz yaşamaya devam etti. Çünkü bu sesler susmaz. Sadece zamana karışır. Hayatı boyunca müzik tarihine 13 albüm bıraktı. Ama geriye yalnızca albümler değil, bir gitar sesi, bir sahne ruhu ve bir şehir hafızası kaldı. Onun müziğinde bir iddia yoktur sevgili dinleyenler. Bir yarış yoktur. Sadece anlatmak vardır. Belki de bu yüzden kalıcıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Kurtuluş Tekgüven'in 1995 yılında yayınlanan Kurtuluş 95 albümünden içten ve duygulu bir eserle buluşturuyoruz. Bazen bir söz, bir sevdayı anlatmaya yeter. Bazen de bir hele demek, içinde biriken tüm duyguların sesi olur. Sevdanın yalın, samimi ve kırılgan halini anlatan bu eser, gönülden gönüle uzanan bir çağrı gibi. Şimdi sizleri bu özel eserle baş başa bırakıyoruz. Hele.

Kuş, günümüz müzik dünyasında kendi çizgisini koruyan isimlerden biri. Popüler akımların ötesinde kendi yolunda ilerleyen bir sanatçı. Ve bu duruş onu farklı kılan en önemli özelliklerden biri. Değerli dinleyenlerimiz, güçlü yorumu ve kendine has sesiyle Kurtuluş Tekgüven'in seslendirdiği İstanbul Sokakları eseri, İstanbul'un kalabalığında saklı yalnızlıkları, sokaklarına sinen hatıraları ve şehrin içinde kaybolan insan hikayelerini anlatan bu eser, hem hüzünlü hem de derin bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Şimdi sizleri İstanbul'un sokaklarında yankılanan bu duygu dolu eserle baş başa bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Kurtuluş Tekgüven'in Adana'dan başlayan, Türkiye'ye yayılan müzik yolculuğuna birlikte tanık olduk. Bir gitar, bir ses ve unutulmayan bir sanatçı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, Bir Başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü Samsun çevrelerinde görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde batısında 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yeri 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle ve akşam saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yeri 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yeri 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Bu süreçte Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken Erdoğan 2018 ve 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği yürüttü. 32 müttefik ülkenin liderlerini bir araya getiren zirve kapsamında Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ağustos'ta Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le birlikte Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı da imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Wedelfull'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Açıklamada tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarında teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bekai, Amerika'nın mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la yürütülen müzakerelere değinen Bekai, Tahran'ın şu anda Washington'la herhangi bir müzakere yürütmediğini, ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişi içinde bulunulduğunu ifade etti. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Ve spor, Galatasaray Daikin kadın voleybol takımı orta oyuncu İlayda Uçağı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar libero Çera Düzeltir'le de sözleşme imzaladığını açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Sayın dinleyiciler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
5: Bugüne dek gönüllü kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı.

0: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Atmosferik basınç ne anlama gelmektedir?
1: Atmosferik basınç, birim alana atmosfer tarafından uygulanan kuvvet anlamına gelmektedir. En çok kullanılan basınç birimleri bar, milibar, pascal, hektopascal, inç civa ve milimetre civadır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlar.

Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi, kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. 29, Elbitris 29, Elbitris 29, Elbitris 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopası Noparası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre.

0: Deniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova parçalı bulutlu 15, Paris parçalı bulutlu 20, Priştine sağanak yağışlı 19, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 14, Sofya parçalı bulutlu 19, Tiran az bulutlu ve açık 24, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 22 ve Zürih sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 21, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü az bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 22, Duşembe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York az bulutlu 24, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington az bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine sağanak yağışta 24, Kırcali hafif sağanak yağışta 21, Köln parçalı bulutlu 18, Konrad sağanak yağışta 17, Kösancı sağanak yağışta 21, Münih parçalı bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik hafif sağanak yağışta 24, Şumlu hafif sağanak yağışta 19, Taraklia ve Valkareş sağanak yağışlı 19, Gazimagos az bulutlu ve açık 22, Zenitsa sağanak yağışlı 17, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle pusabı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Zonguldak Alaplı 70 kilogram, Samsun Tekkeköy 51, Düzce Cumayeri 42, Ardahan Göle 33 kilogram, Trabzon Çaykarı 22, Sakarya Hendek 21, Bayburt Sancaktepe 20, Artvin Şavşat 16, Kars Susuz 15 kilogram, Ordu Ünye 13, Rize Ardeşen 12, Giresun Çanakçı 12, Erzincan Sakal Tutan 11, Kocaeli Başiskele 7 kilogram, Kilis Polateli 4, Bolu Gövnük 3, Karabük Eski Pazar 2, Mersin Mut 2, Iğdır Tuzluca 2, Ağrı Doğu Beyazıt 2, Denizli Çameli 2, Muş Korkut 1 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle pusabı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi, kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.
Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118.211.499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Uman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi.

İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği iki yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi.

ve spor. Milli golfçülerimiz Sude Bayla, Duhan Sazak, Letonya kadınlar ve erkekler amatör açık şampiyonasında 2 gümüş madalya kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Türk Kızılayı zor günlerimizde her zamankinden daha güçlü olabilmek için yardımlarınızı bekliyor. Hadi gelin yenilenen Türk Kızılayı'na destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118.211.499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Uman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği 2 yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. Ve spor. Milli golfçülerimiz Sude Bay'la Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan-Şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugünlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Hissedilir sıcaklık ne anlama gelmektedir?
1: Hissedilir sıcaklık termometrenin ölçtüğü aktüel, fiziksel hava sıcaklığından ayrı olarak insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Hissedilir sıcaklık, iklimsel çevre, giyim, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar kuru hazne hava sıcaklığı, nispi nem, hava hareketi ve radyasyon gibi 4 meteorolojik faktörden etkilendiği için subjektif bir kavramdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay ve Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 31, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Kastamonu'nun iç kesimleri dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce, Karabük ve Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 26, Bayburt ve Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 31, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 33, Tokat 29, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Muş ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey Doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 30, Iğdır 33, Kars 25, Malatya 35, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 33, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. ...24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler. Avusturya Başbakanı Christian Stocke ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.

Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu Adalet Bakanlığı'nda kabul eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi." ifadelerini kullandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E tipi kapalı ceza infaz kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığını, bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının merkez üssünün San Jose del Palmar Belediyesi yakınlarında yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde hasara yol açabileceğini ifade etti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte de hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı.

Bespor UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Salı akşamı Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde ise 424 gole engel olamadı.

Galatasaray kadın voleybol takımı orta oyuncu İlayda Uçağı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılar libero Çera Düzeltir ile de sözleşme imzalandığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için köpük sabunu araştırdık. Kişisel bakım ve temizlik, ailemizin hijyeni söz konusu olduğu zaman ekstra dikkatli olmamızı gerektiren bir durum. Peki bunun sağlık açısından her zaman faydası olduğunu da söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç senede tüm dünyada maruz kaldığımız pandemi koşulları ve virüs salgınında her gün bize uygulanan hijyen protokollerini izlemenin ne kadar önemli olduğunu biliyor muyuz? Evet, artık biliyoruz. Bazı yüzeylerin ve alanların ne kadar temiz veya kirli olabileceğini tam olarak bildiğimiz için evlerimizin içindeki yaşam alanlarında temizlik kolay. Özellikle bu temizliğin kontrolünü yapmak çok daha kolay. Aynı şeyi kamusal alanlarda, restoranlarda, perakende mağazaları ya da kişisel arabalarda pek yapabilmek mümkün değil. Bunlar çok eğlenceli şeyler değil. Ama çocuklar için bunu biraz daha eğlenceli hale getirebilmemiz mümkün mü? Evet, o da mümkün. Oyun köpüğü veya sıvı köpüğün çocuklarınızı hem eğlenceli aktivitelere hem de hijyen rutinlerine dahil etmenin harika bir yolu olduğunu bu programdan sonra siz de kabul edeceksiniz. Köpük sabunlar birçok çocuk için her zaman favori temizlik aracı olmuştur. Artık bu köpük sabunları marketlerden satın almak yerine evde köpük sabun veya sıvı köpük yapabilirsiniz. Banyo zamanı küvette kullanabileceğiniz, rahatlamanızı sağlayacak bir banyo köpüğü olarak da akşam yemeğinden önce hızlı bir şekilde elinizi yıkamak için kullanabileceğiniz bir köpük sabun yapımı öğrenmek ister misiniz? Adım adım nasıl köpük sabun yapılacağını bizler size anlatacağız. Bu tarifi aktarırken aralara birkaç ekstra ipucu ekleyeceğiz. Ancak genel olarak evde köpük sabun yapmanın ne kadar kolay ve güvenli olduğunu da siz göreceksiniz. Köpük sabun yapmak için 3-4 tane malzemeye ihtiyacımız var. Köpük sabun dispenseri, sıvı sabun, su ve karıştırma kabı. Bunlar var mı? Eğer varsa mükemmel. Köpük sabununuzu muhafaza edeceğiniz bir sabunluk lazım size. Ve sıvı sabuna ihtiyacınız var. Eğer karıştırma kabınız yoksa reçel kavanozu da aynı işi görebilir. Malzemeleri bir araya getirdikten sonra ikinci adıma geçiyoruz. 4'te 1 sıvı sabun ve 4'te 3 su oranında sahip olduğunuzdan emin olduğunuz bir karışımınız olsun. Bu sabunun çok daha kolay köpürmesine yardımcı oluyor çünkü. Bu proje boyunca daha sonra öğrendiğimiz bir başka püf noktada kullandığımız dağıtıcının köpüğün yapılmasına da yardımcı olması gerektiği. Ve üçüncü adıma gelirseydik. Su ve sıvı sabunun dengeli bir karışımını sağlamak için tüm bileşenlerin uygun şekilde karıştırdığından emin olacaksınız. Sabunlu köpük karışımına uçucu yağlar eklemek isterseniz su ve sıvı sabun iyice karıştırıldıktan sonra bunu yapabilirsiniz. Birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Sıvı sabunun fiziksel miktarının uçucu yağları seyrelteceğini göz önünde bulundurduğunuza da emin olun. Bu yüzden yeterli miktarda eklemeniz gerekir. Ve dördüncü adıma gelirse, karışımı sabun dispenserine dökün. Hazırsa karışımınız, sabun dispenserine yavaşça dökebilirsiniz. Tüm içeriği döktükten sonra kapta kalan varsa bir sonraki proje için tutabilirsiniz. Evin bir başka yerinde, örneğin mutfakta kullanmak üzere başka bir sabunluk içine de dökebilirsiniz. Daha fazla sabun veya belki biraz daha fazla uçucu yağ eklemek istediğinizi düşünüyorsanız bunu tüm sabunluğu doldurmadan önce yapabilirsiniz. Bizim tarifimiz mükemmel bir sabun, su dengesi ve köpürmesine yardımcı oluyor. Ve de her kullanımdan sonra ellerinizde sabunlu bir his bırakmıyor. Uçucu yağları eklemek cildinizi ticari sıvı sabunlarda öne çıkan sert kimyasallara karşı korumaya da yardımcı. Dahası uçucu yağlar özellikle fark edilmeyecek kadar küçük kesikler ve morluklar olmak üzere cildinizdeki yaraları da iyileştiriyor. Her şeyden önce uçucu yağlar harika ve çok güzel kokuyorlar. Bundan sonra tek yapmanız gereken onu banyoya veya mutfak tezgahına yerleştirmek. İstediğiniz oranda, istediğiniz zaman ve istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar temizlik içinde olun ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
3: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonları ile buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, Efsane Şarkılar'da bu hafta milyonların sevgilisi, ünlü pop müziği sanatçısı Megastar Tarkan'ın çok sevdiğimiz bazı aranjman şarkılarının orijinallerini dinleyeceğiz. 1972 Almanya doğumlu olan Megastar, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye döndükten sonra lise yıllarında sanat müziği eğitimi aldı. Fakat 90'ların başından itibaren pop müziğin hem Türkiye'de hem de dünya çapında öncüsü oldu. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Tarkan'ın 1992 yılında çıkardığı Çok Ararsın Beni adlı şarkısıyla başlıyoruz. Çok Ararsın Beni, Tarkan'ın 1992 çıkışlı Yine Sensiz adlı ilk stüdyo albümünden çıkan 5. ve son hit şarkısıdır. Sözleri Alpay Aydın tarafından yazılan bu şarkının orijinal versiyonu olan No More Chain Gang isimli şarkıysa Bonnie M grubuna ait. Müziğini Frank Farian, Fred J, Rainer Earhart'ın bestelediği şarkı Bonnie M grubunun 1979 yılında çıkardığı Oceans of Fantasy adlı albümünde yayınlandı. Bonnie M, Alman plak yapımcısı Frank Farian tarafından 1976 yılında kurulan Avrupa Karayipler kökenli bir vokal grubudur. Batı Almanya'da kurulan grup Bonnie M, 1970'lerin sonundaki disco döneminde popüler hale geldi ve dünya genelindeki satış rakamları 100 milyonu aşan birçok hit şarkıyla tanındı. Şimdi Tarkan'dan dinlediğimiz Çok Ararsın Beni şarkısının orijinali No More Chain Gang'e kulak veriyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sırada yine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünden çok iyi bildiğimiz Kimdi adlı şarkısının aranjman versiyonu var. Kimdi adlı şarkının sözleri Tarkan'a ait. Bugün bile bizi hala neşelendiren bu şarkının orijinali olan Khalid isimli Cezayir asıllı şarkıcıya ait. Khalid, Arap dünyasındaki popülaritesi sebebiyle Ray'nin kralı olarak tanınıyor. Khalid, söz ve müziği kendisine ait olan şarkısını 1992 yılında yine kendi adını taşıyan albümünde seslendirdi. Şimdi şarkımızı dinleyelim.

Sevgili müzikseverler, sözlerini Alpay Aydın'ın yazdığı Yetti Artık isimli hareketli Tarkan şarkısı, yine Tarkan'ın 1992 tarihli Yine Sensiz adlı albümünden. Şarkının orijinali ise Azucar Moreno isimli İspanyol pop, flamenco ve Latin pop müzik grubuna ait. Kardeş olan Tony Salazar ve Encarna Salazar tarafından kurulan Azucar Moreno, 1984 yılında ilk albümleri Con la mie Lollabos'la başarı yakalayıp adlarını duyurdular. Torero ise Mambo isimli albümde yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkımız Gypsy Kings'ten No Volvere. Tarkan'ın unutulmazlar arasında olan şarkılarının başında gelen Vazgeçemem adlı romantik aranjman şarkıya Tarkan sözlerini yazıp yine Sensiz albümünde seslendirdi. Orijinal versiyonuysa Gypsy Kings'in 1991 yılında Este Mundo adlı albümünde yayınlandı. Gypsy Kings, üyeleri İspanyol asıllı, Fransız olan bir müzik grubudur. Şimdi No Volvere sizlerle.

sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Tarkan'ın Yine Sensiz adlı albümüyle aynı adı taşıyan, sözlerini kendisi yazıp söylediği Yine Sensiz adlı çok sevdiğimiz şarkısının orijinal versiyonu olan Reprise. Bu şarkı Jimmy Somerville ve Richard Coles tarafından 1985 yılında kurulan The Communards isimli İngiliz gruba ait. Şimdi bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Megastar Tarkan'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 16, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Umman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği 2 yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. Ve spor, milli golfçülerimiz Sude Bay'la Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Niçin her zaman ayın aynı yüzünü görürüz? Ayın her zaman aynı yüzünü görürüz. Dünyadan baktığımızda ayın yüzeyinin yarısından biraz fazlasını, yani en fazla %59'unu görebiliriz. Peki niçin ayın diğer yüzünü göremiyoruz? Eğer ay dönmediği için diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ay kendi etrafında dönüyor. Öyleyse niçin her zaman aynı tarafını gözlemliyoruz? Çünkü ay hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında 29,5 günde döner. Akşam aya baktığınızda gördüğünüz kısım, bir sonraki akşam tekrar aynı noktaya geldiğinden hep aynı kısmı görmüş oluruz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yağmur neden damla damla yağar? Su damlacıkları bulutlarda meydana getirilir. Bulutsa buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Bu damlacıkların çapları genellikle 1 ile 10 mikron arasındadır. Bulutlar yukarı doğru, genellikle 1 ila 10 metre bölü saniye gibi belirli bir hızla hareket ederken, su damlacıklarını da beraberinde götürürler. Damlacıklar yükseldikçe, yoğunluklarının artması sonucunda büyürler. İki veya daha çok damlacığın çarpışarak birleşmesiyle damlalar meydana gelir. Damlalar, havanın artık onları yukarı doğru taşıyamayacağı kadar büyüdükleri zaman, yani damlaların ağırlıkları, yükselen hava tarafından uygulanan itme kuvvetini aştığında, rahmet olarak da adlandırdığımız yağmur olarak aşağı düşmeye başlarlar. Yağmur damlaları aşağı doğru düşerken, taşıdıkları elektrik yükleri aynı olduğundan dolayı birbirlerine yapışmaz, birbirlerini iterler. Dolayısıyla yeryüzüne sular seller gibi değil de damlalar halinde inerler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kağıt nasıl yapılır? Kağıdın ham maddesi ağaçtır. Kesilen ağaçlar kağıt fabrikasında önce yıkanır, kabuk ve diğer maddelerden ayrıştırılır. Sonra küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar da büyük makinelerden geçirilerek liflerine ayrılır. Bu işlem sonunda lifler bir lapa, yani hamur haline gelir. Bu hamur geniş bir eleğe püskürtülerek fazla suyun çıkarılması sağlanır. Eleğin üzerinde kalan hamur keçe kaplı silindirlerden geçirilerek içerisindeki su miktarı daha da azaltılır. Bütün bu işlemlerden sonra bile hamurun yarıdan fazlası sudur. Liflerin birbirine yapışması için hamurun bu sudan da arındırılması gerektiğinden bir sonraki aşama kurutmadır. Bunun için hamur buharla ısıtılan dev silindirlerden geçirilir. Böylelikle hem kalınlığı belirlenir hem de içindeki su buharlaştırılarak kurutulur. Bu işlemden sonra hamur artık kağıt haline gelmiştir. Kullanım şekline göre rulo ya da büyük parçalar halinde şekillendirilir ve matbaalardaki yerini alır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir insanın günde 23 bin kere nefes alıp verdiğini, yunus balıklarının bir gözleri açık uyuduklarını, sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu, insan elinin en yavaş uzayan tırnağının baş parmak olduğunu, en çabuk uzayan tırnağınınsa orta parmağınki olduğunu, tarih boyunca yeryüzünde bulunan altının 200 kat daha fazlasının okyanuslarda bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta duygulara dokunan, sesi sade ama etkileyici yorumu ve kendine has müzikal çizgisiyle tanınan bir sanatçıyı konuşacağız. Bugün İz Bırakanlar programında bir gitarın tellerinde, bir şehrin sokaklarında ve bir ömrün şarkılarında yaşayan bir isim, Kurtuluş Türkgüven. Kurtuluş Türkgüven için sahne yalnızca bir performans alanı değil, bir yaşam biçimiydi. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza Kurtuluş'un geniş kitlelere ulaştığı, gönüllere dokunan eserlerinden biriyle başlıyoruz. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz. Duydum evleniyormuşsun.

Sevgili dinleyenler, Kurtuluş 1954 yılında Tarsus'ta doğdu. Müzik yolculuğunu şekillendiren şehirse Adana oldu. Henüz çocuk yaşta gitarla tanıştı. Gençlik yıllarında düğün salonları, küçük sahneler ve gece programları onun ilk sahne okulu oldu. 1970'li yıllarda İstanbul'a uzanan kariyer adımları onu farklı sanat çevreleriyle buluşturdu. Ancak gerçek müzik kimliğini yeniden döndüğü Adana'da buldu. İncirlik Üssü'ndeki sahneler ve Adana gece hayatı onun müzikal karakterini belirleyen en önemli duraklar oldu. Onu dinleyenler yalnızca bir şarkıcı değil, gitarıyla duyguları anlatan bir yorumcu tanıdı. Şimdi sizleri sanatçının 1997 yılında yayınlanan Türkülerimiz albümünden bir eserle buluşturuyoruz. Böyle olur mu?

1983 yılı onun müzik kariyerinde bir dönüm noktası oldu sevgili dinleyenler. İlk albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 1984 Duydum Evleniyormuşsun, 1986 Sevdalı, 1987 Gelsene. Bu yıllarda onun sesi artık Türkiye çapında duyuluyordu. 1988 yılında Yaşanmıyor, yine aynı yıl Biricik Sevgilimsin şarkılarında ayrılık, sevda ve şehir hikayeleri vardı. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri hayatın içinden bir sesle, kırılmış kalplerin, umudunu yitirmeyen ve insan olmanın en derin duygularını anlatan unutulmaz bir eserle buluşturuyoruz. Söz ve müziği Orhan Gencebey'e ait olan bu eser yalnızca bir şarkı değil, aynı zamanda bir hayat dersi. Kim bilir hangi yorgun yürekleri anlatıyor? Kim bilir hangi sessiz çığlıkları dile getiriyor? Sevmekten vazgeçmeyenlerin, incinse de insan kalabilenlerin şarkısı. Hor Görme Garibi şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.

1990'lı yıllar sanatçının üretkenlik dönemi. 1990 çok mu gördünüz? 1991 inan ki yine aynı yıl Kurtuluş ve Gitar. Bu dönem onun gitar kimliğinin en belirgin olduğu yıllardı. 1993 yılında Geçmiyor Geceler, 1994'te Aç Kapıyı Meyhaneci Niçin, 1995 yılında Kurtuluş 95, her şarkı bir şehir hikayesi taşıyordu. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri 1993 yılında yayınlanan Geçmiyor Geceler albümünden yüreklere dokunan bir eserle buluşturuyoruz. Gecenin sessizliğinde büyüyen özlemleri, bitmeyen bekleyişleri ve kalpte dinmeyen sızıyı anlatan bu eser, yalnızlığın en derin halini notalara döküyor. Her geçen gecede biraz daha çoğalan hasretin, bir sevdaya dönüşen acının sesi. 1997 yılında türkülerimiz, 2000 yılında Keskin Bıçak albümleri yayınlandı. Keskin Bıçak, onun kariyerinin en önemli yorumlarından biri oldu. Gitarıyla anlattığı hikayeler artık bir imza haline gelmişti. 2002 yılında 2002'de, 2004 yılında Neredesin Sen ve 2008 yılında Size Özel albümleri dinleyicisiyle buluştu. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri 2000 yılında yayınlanan Keskin Bıçak albümünden duyguların en keskin halini anlatan bir eserle buluşturuyoruz. Her sözüyle kalbe dokunan, her notasıyla bir duyguyu büyüten bu eser şimdi sizlerle. Sanatçının kariyerinin zirve döneminden bir eser geliyor. Sizleri Keskin Bıçak'la baş başa bırakıyoruz.

2008 yılında hastalıkla mücadele etmeye başladı Kurtuluş. 54 yaşında pankreas kanseri nedeniyle 2009 yılında hayatını kaybetti. Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. 2009 yılında aramızdan ayrıldı ama müziği Adana sahnelerinde bıraktığı iz yaşamaya devam etti. Çünkü bu sesler susmaz. Sadece zamana karışır. Hayatı boyunca müzik tarihine 13 albüm bıraktı. Ama geriye yalnızca albümler değil, bir gitar sesi, bir sahne ruhu ve bir şehir hafızası kaldı. Onun müziğinde bir iddia yoktur sevgili dinleyenler. Bir yarış yoktur. Sadece anlatmak vardır. Belki de bu yüzden kalıcıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Kurtuluş Tekgüven'in 1995 yılında yayınlanan Kurtuluş 95 albümünden içten ve duygulu bir eserle buluşturuyoruz. Bazen bir söz, bir sevdayı anlatmaya yeter. Bazen de bir hele demek, içinde biriken tüm duyguların sesi olur. Sevdanın yalın, samimi ve kırılgan halini anlatan bu eser, gönülden gönle uzanan bir çağrı gibi. Şimdi sizleri bu özel eserle baş başa bırakıyoruz. Hele.

Kurtuluş, günümüz müzik dünyasında kendi çizgisini koruyan isimlerden biri. Popüler akımların ötesinde kendi yolunda ilerleyen bir sanatçı. Ve bu duruş onu farklı kılan en önemli özelliklerden biri. Değerli dinleyenlerimiz, güçlü yorumu ve kendine has sesiyle Kurtuluş Tekgüven'in seslendirdiği İstanbul Sokakları eseri, İstanbul'un kalabalığında saklı yalnızlıkları, sokaklarına sinen hatıraları ve şehrin içinde kaybolan insan hikayelerini anlatan bu eser hem hüzünlü hem de derin bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Şimdi sizleri İstanbul'un sokaklarında yankılanan bu duygu dolu eserle baş başa bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Kurtuluş Tek Güven'in Adana'dan başlayan, Türkiye'ye yayılan müzik yolculuğuna birlikte tanık olduk. Bir gitar, bir ses ve unutulmayan bir sanatçı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, Bir Başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler. Avusturya Başbakanı Christian Stocke ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz, dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığını, bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının merkez üssünün San Jose del Palmar Belediyesi yakınlarında yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde hasara yol açabileceğini ifade etti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte de hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı akşamı Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde ise 424 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Osmanlı saray hayatının en gizemli noktası. Sır Kapısı. Kara Ağlar Koğuşu. Topkapı Sarayı harem dairesinde yer alan bu koğuş, padişahın ve ailesinin güvenliğinden sorumlu kara ağaların yaşam alanıydı. Osmanlı'nın gölge kahramanları olarak bilinen kara ağalar, saray içindeki hiyerarşinin en kritik noktalarından birini oluşturmuştur. Tarih boyunca yalnızca dar bir kesimin erişebildiği bu alan, üç katlı yapısıyla adından konuşturdu. Koğuşun farklı katlarında görev alan ağaların kıdemlerine göre düzenlenmiş odalar, döneme ait mimari ve kültürel izleri bırakmıştır.

1665 yılında çıkan Büyük Harem Yangını sonrasında 4. Mehmet döneminde yeniden inşa edilen yapı, içindeki tüneler, kalemişi süslemeler ve Edirne kapı dolaplarla tarihi bir atmosfer oluşturmuştur. Yapının girişinde yer alan Besmele-i Şerif ve Ya Mütefettihel Vah, Hayrel Bab duası, Osmanlı'nın manevi ve mimari geleneğini ışık tutmuştur. Koğuşta yalnızca mimari ögeler değil, bal mumu heykellerle canlandırılmış sahneler, döneme ait eşyalar, arşiv görüntüleri ve duvar resimleriyle de zengin bir anlatım sunmaktadır. Öte yandan Kara Ağlar Koğuşu'nun Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu yerleri de dikkat çekmektedir. Mekan 1660'larda inşa edilmiş ve bugüne kadar müzecilik anlamında yerli yabancı ziyaretçinin hiçbir zaman göremediği bir alan olmuştur. Burası Topkapı Sarayı'nın kullanıldığı dönemde 4. Mehmet döneminden itibaren 1660'lı yıllarda büyük bir harem yangınında ortadan kalkmış olan eski harem koğuşlarının yerine ortaya çıkmış ve inşa edilmiş olan harem koğuşları Topkapı Sarayı'nın klasik dönemine ait özgün mekanlarından biridir. Dolayısıyla burayı oldukça hassas bir restorasyon sürecinin ardından o günlerin izleri aktarılmıştır. Akağlarla birlikte Enderun sisteminde son derece önemli bir yer tutan kişilerdir Kara Ağlar. Kara Ağlar biraz ismiyle müsemma olduğu gibi özellikle Afrika'nın kuzeyinden, Sudan, Somali, Etiyopya'dan Osmanlı Sarayı'nın haremine ihtiyaç görmek için geliştirilmiş olan ağlar grubudur. Bunlar akağlarla birlikte Enderun sisteminde son derece önemli yer tutan kişiler. Bunun en üstü makamı olan Darüssade ağası, hemen yanında bulunan padişah has daireleri de dahil olmak üzere haremin ana işleyişinden sorumlu kişi ve Osmanlı Devlet Protokolü'nde sadrazamdan sonra gelen kişiliktir. Dolayısıyla Darüssade ağaları, bu koğuştan yetişen ağalar her zaman Osmanlı Devlet Protokolü'nde çok önemli bir yere sahip olmuş ve çok önemli miktarda da gelir sahibi olmuş, vakıfları bulunan insanlardır. Bunların camilerini, vakıflarını pek çok yerde de görebiliriz.

yapının klasik dönemin üslubunu tamamen bünyesinde barındırmıştır. Topkapı Sarayı'nın içinde camiler bulunmaktadır. İstanbul'un çeşitli noktalarındaki camileri, hanları, çeşmeleri bulunuyor. Bununla birlikte en önemli özelliklerinden bir tanesi de özellikle Mekke'deki Kabe-i Muazzama ve Medine'deki Peygamberimizin kabri olmak üzere tüm mukaddes mekanların hadimi oralara servetlerini harcayan insanlar da bulunmuştur. Osmanlı Devlet Sistemi içindeki rolleri de çok büyük olmuştur. 1665'te bu yapının yapıldığı kaydedilmektedir. Klasik dönemin üslubunu tamamen bünyesinde barındırıyor. Burası 3 katlı bir kuş sistemi ve Topkapı Sarayı'nın en özgün yapılarından bir tanesi, mimari olarak da 17. yüzyıl ortalarından tüm doneleri bünyesinde barındırıyor. Kara Ağalar'ın devlet protokolündeki yeri ve Osmanlı Sarayı'ndaki görevleriyle de ilgisi vardı. Burada görev alan Kara Ağalar adeta bir okul gibi küçük birer çocukken buraya getiriliyordu. Önce üst kattaki genel koğuşları, ardından aşağı doğru kıdem kazandıkça geliyorlar. Bununla birlikte Darüssade Ağası da hemen yanda bulunan mekanı kullanıyordu. Kara Ağaların oldukça ciddi hayır işleri de vardı. Topkapı Sarayı'nın haremi de birbirinin içine girmiş mekanlardan oluşmaktadır. Binaların hemen hemen tamamında klasik döneme ait olduğu özenli ve belirli odalar bulunmaktaydı. Kara Ağalar Koğuşu'nun hemen karşısında ise bir Cüceler Koğuşu bulunmaktadır. Burada haremin önemli bölümlerinden bir tanesi de kadın efendileri daireleridir. Çoğunluğu çocuk yaşta saraya alınan Kara Ağalar, haremde padişahın ve ailesinin güvenliğinden sorumlu olan

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Balga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.

0: sayın dinleyiciler. Avusturya Başbakanı Christian Stocke ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz, dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığını, bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının merkez üssünün San Jose del Palmar Belediyesi yakınlarında yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde hasara yol açabileceğini ifade etti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte de hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı akşamı Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde ise 424 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova parçalı bulutlu 15, Paris parçalı bulutlu 20, Priştine sağanak yağışlı 19, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 14, Sofya parçalı bulutlu 19, Tiran az bulutlu ve açık 24, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 22 ve Zürih sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 21, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü az bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 22, Duşembe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York az bulutlu 24, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington az bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine sağanak yağışta 24, Kırcaali hafif sağanak yağışta 21, Köln parçalı bulutlu 18, Konrad sağanak yağışta 17, Köstanca sağanak yağışta 21, Münih parçalı bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik hafif sağanak yağışta 24, Şumlu hafif sağanak yağışta 19, Taraklia ve Valkareş sağanak yağışlı 19, Gazi Magos az bulutlu ve açık 22, Zenitsa sağanak yağışlı 17, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: Bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı raporlar ve haberlerin hemen sonrasında Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar, mum ışığında dinlenir bu özel şarkılar ve özel şiirler.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

0: Psikolojinin Sesi Radyosu.
1: Bunu sana yazdım, sen oku. Bunu diye yazdım, tez oku.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Şarkıların nefesi, şiirin gölgesi olan programda duygusal bir şarkıyla programı açtık. Hazreti Mevlana'dan çok güzel bir şiiri paylaşacağız.
1: Gecenin sesi.

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme.

makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize, o zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun sen, mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan etme ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, et.

0: kimi geldiği gibi gider. Kimi seni kendine götürecek yolun başında bekler. Kimi sırdaş olur, kardeş olur. Sizi olduğu gibi anlatan olur. Kimi can olur, ömürlük olur, yaren olur. Son nefese kadar en güvendiğin olur. Kimi en zor anında elini öyle sıkı tutar ki umut olur. Kimi de anlaşılmaya ihtiyacın olduğu bir anda ben seni anlıyorum, sen daha fazla çırpınma, üzülme der ve gelir gönlünde baş köşeye oturur. İşte böyle güzel dostluklara, böyle samimi dostluklara güzel bir şarkı armağan edelim. Gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşadıklarımızla dem alıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çayımız da demlendi mi? Belki kahve içmek istiyorsunuz. Çaylar, kahveler hazırlanmaya devam etsin. Gecenin sesini Kahraman Tazeoğlu'ndan çok güzel bir şiiri paylaşarak devam edelim. Aslında makale tarzı çok güzel bir yazı da diyebiliriz. Ayrılık gelmeden git sen diyor şairimiz. Radyolarınızın sesini biraz daha açın. Gecenin sesine devam ediyoruz.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

kimsesiz bir gökyüzüne lal bir dilin tüm sesiyle haykırması kadar sağır. Karanlık sularda bir amanın gözlerini araması kadar kör. Yani anlamsızlığa yeni anlamlar yükler gibi. Yalnızca yalnızlığa anlatıyorum kendimi.

çıkmaza düşmüş şiirlerin koynunda bir uzun yol oluyor kalemden süzülen her harf. Her gece aklımın kabristanlarında yankılanan sahipsiz bir ölüm çığlığı, masumiyeti sesimde eskiyen ve dudaklarımın ucunda bitmek bilmeyen acılı tiryakilikler ve sonrasızlığın deminde keder dökülüyor kağıtlara. Hasılı aşk, ölü doğmuş bir çocuk şimdi yüreğimin sevda çukurlarında. Hadi yar, kendini al gecelerimden, al ve git. Zaten bir uzak düştü benimki, ertelenmiş zamanlarda resmedilirken mavinin imkansızlığı. Şiirler nice sevdaya küs bakış hüküm giymişken, ezbersiz acılar eşliğinde gözlerinde tükenmek ve ölebilmek kirpiklerinin iz düşümünde. Hani meçhul bir izbede seninle el ele. Oysa mutluluğu çoktan rehin bıraktım ben, bilmem hangi şehrin emanetçisinde. Ve senden habersiz adından acılar türetiyorum şimdilerde. Dilimin ucuna geliyorsun bir zaman, yaşamak soruyorsun. Yaşamak kör bir sancıdır sol yanımda. Dönüşsüz bir türkünün kambur sesinde yitip giden ve dinledikçe kendimi kabus olup büyür geceler karanlığın uğultulu yollarında. Ben kaçmak isterken her şeyden, gözlerin adına kendimi sefer üstüne sefer eylerim. Sana çok benzeyen bir şehir olur geçtiğim her yer. Her yer öylece uzar gider içinde gözlerimin ve bizden çok uzakta. Mevsim çömezi bir haziran, sonbahara uyanır şehri İstanbul. Gözlerinde bir mavi yangın ve saçlarından dökülür martılar. Üsküdar'da pasaklı bir deniz kızının. Sahi martılar diyordu bir şair, martılar ki sokak çocuklarıdır denizin. Yani öylesi kimsesiz ve unutulmuş, yani morarmış kanatlarında münzevi bir hayat taşıyan, sonrası geç kalmış yaşanmışlıklarda bulutsuzluğa prangalı bir çift yağmur damlası, yağmasın diye kulelerde saklanan. İşte böyle can dediğim yetim çocuklar hüznünde, kahır yüklü gölgeme çokça sahiplik etmişken bedenim, yorgunluğun kıyısında hüzün olup işlenmişim ömür gergefine. Çapulcu dillerin nazarında sevdaya zul libaslar giyinen uğursuzluk alameti koca bir hiçmiş adım. Ötesi yok. Gurbet yokuşu ağlamalar pazarında iki damla gözyaşıymış bedelim. Ve soyunup benliğimden elem üstüne elem giyinmiş sana pervane yüreğim. Gözlerimde gözlerini ateş bilip yanmışım öylece. Hiç ses etmemişim. Meğer ne çok kedermiş gözlerinin içinde tutuklu kalmak. Lakin sevmişim işte her şeyden ve herkesten öte. Sadece sevmişim seni. Ama sen kendini sök düşlerimden, sök ve git şimdi. Yolların koynunda başımı yaslayıp ölümün yamacına, bunca acıyla yoldaş olmuşken ben, sen kaç benim kalabalığımdan ve bir intiharın şafağında sesini sil şiirlerimden. Olmasın dönüşü gittiğin yolun, kalemi kırılmış gelişlerin hükmünde sonsuz bir gidişle unutmalara aç yüreğini. Yüreğini toparla yüreğimden. Cellat bayramı asılışlarda, nasırlı urganlar kuşanmış şiirlerde
seyreyle yüzümü ve zamana not düşsün akreple yel kovan. Yüzün kalbimin ortasında yalnızlık yazgısı yemin olsun ki belki arınıp mezar kalabalıklarından ben yine ben olurum. Yağmurlu bir gökyüzü akşamı hani olur ya, düş yorgunu bir martı gelir de hatırlatırsa beni, ziyan ömürler kucağında kendine has ölümler büyüten bir deli çocuktu dersin. Hadi git şimdi, git ki gözlerine ayrılık değmesin. Hadi git şimdi, git ki gözlerine ayrılık değmesin.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118.211.499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Umman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği 2 yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. Ve spor. Milli golçülerimiz Sude Bayla, Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
6: Sayın dinleyiciler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
7: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
8: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
9: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
8: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
10: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın. Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.
11: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
11: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Sevgili şiirseverler, okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız. istek@gmail.com.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Bazen bulunmamak üzere saklanmak ister insan. Hayatın gerçeklerini kabul etmek zor geldiğinde. Kaybetmeyi öğrenir insan. Hayal kırıklıklarına tahammül edebilmeyi de. Fark eder insan. İhtiyaçlarını, ruhunu, mutlu eden şeyleri, telaşlarını, huzursuzluğunu, sonra aklına tıkıştırdığı zehirli düşünceleri. Sever insan. Kalbinde boşluk bırakmayacak kadar çok sever. Dünyevi zevkleri tertemiz hislere karıştırmadan sever. Siler insan. Uyumsuzu, tutarsızı, utandıranı, ilgisizi, sorumsuzu, halden anlamayanı, burnu düşse yerden almayanı, gözü devamlı dışarıda olanı. Huzur bulmak ister insan. Onu duyanla, onu anlayanla, duygularını sıcacık paylaşanla, uzlaştığıyla, kavuştuğuyla, özdeki seni görebilenle. Huzur dolu bir gece diliyorum. Şükrer Baş'ın çok sevdiğim yazılarından bir tanesi şiir tadında sizlerle buluşacak şimdi. Zaman zaman yer veriyorum. Çok özel yazılardan bir tanesidir. Şimdi sizden ricam, radyonuzun sesini biraz açmanız ve gözlerinizi kapamanız. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hadi bakalım.
1: Gecenin Sesi.

ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur ha yağdı, ha yağacak. İncecik bir küsenti yokluyor boşluğun insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım?

İyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Öyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değil de. Yağmur yağıyor Ömür Hanım. Gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Dönelim. Dönmek yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımızın. Korkaklıktır. Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır. Olsun. Dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kamburu evlere. Cılızlığımızın görkemli korunaklarına. Yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Bakıyorum, umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı, her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim. Büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koşullarım beni oluşturdu, ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek, lokantalarda televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre yitiklerinde önem kazanmaya. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bir beni ulaştırırdı beni. Kederli dalgınlığımdan her döndüğümde.
Bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım?

susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım, şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını tükettim ben, kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım Ömür Hanım, geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi. Karanlıklar içre, öyle yitik, öyle üzgün. Yalnızım. Sularım toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki. Bir söz insanın neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi? Yüreğinden mi? Aklından mı? Düşlerinden mi? Yoksa gerçeğinden mi? Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda? Yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür Hanım, yasaklamalı. Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olanağı olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi dilleri yerine, her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur. Yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma. Hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de. Örneğin. Kesinlik çirkin, sessizlik, sesten, hele de güncel ve kof, her zaman iyidir. Düş gücü, iç zenginliği verir insana. Dünyanın usul usul ağıran o puslu sabahları ve günün turuncu türleriyle örtünen dingin akşamları bu yüzden etkiler bizi. Duygulandırır de. Anlık izlenimler, sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü, kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi. Bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman. Kısa kalır, sonsuz olur insanın küçücük ömrünün karşısında. İstemenin kuralı yoktur de. Açıklaması, sınırı, suçu yoktur. İstemek yaşamın kendiliğinden sonucudur. Ne haklı, ne haksız, ne yerinde, ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak, kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımızsa sisler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize? Bir bardak suya, demirli bir pencereye. Nasıl gizleriz ağız dil vermez bir geceye? Ve nedir ki gizi daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize? Çözemeyiz de bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezbere yaşamla.

Dünya bir testidir de Ömür Hanım. Ömür bir su. Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanın. Bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için. Ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını, kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur, yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından, beni duy ve anla. Yağmur dindi Ömür Hanım, gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyununu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurşuni kül rengi mi yoksa? Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil, dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim, bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun 40 kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde. İncelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar, savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığıyla. Yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık, derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.

0: kalpten edilmiş dua her şeyi değiştirir bilesin. Zorlayınca olmaz, nasipse olur bilesin. Her kara bulutun aydınlık bir yeri vardır bilesin. Kirpi de yavrusunu pamuğum diye severmiş bilesin. Karşındakinin seçimleri, eğilimleri, zaafları ya da korkuları biz başka türlü olmasını istiyoruz diye düzelmez bilesin. Herkesin bir dönüm noktası vardır. Çünkü Allah her koluna yardım eder bilesin. Aşkın sesi dalga dalga yayılsın tüm aleme. Gecenin sesi dokunsun tüm kalplere. Gecenin sessizliğinde ses olmaya devam ediyoruz. Sırada yine çok özel şiirlerden bir tanesi var. Ahmet Selçuk İlkan'ın çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesini naçizane paylaşacağız.
1: Gecenin Sesi.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki saçlarını bile hiç okşamadım. Hadi git, gözlerime baka baka git. Hadi git, hayatımdan çıka çıka git. Hadi git, yüreğimi yaka yaka git. Şairler ağlamaz gülüm,

Farz et ki unutulmuş bir şairim köşe başında. Farz et ki hiçbir şiirimi sana yazmadım. Farz et ki hiçbir şarkımda adını bile anmadım. Hadi git, sevdiğimi bile bile git. Hadi git, bir kalemde sile sile git. Hadi git, hiç üzülme, güle güle git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz gülüm.

Farz et ki bir kum tanesiyim sahilde. Farz et ki bir çakıl taşıyım yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Hadi git, üzerime basa basa git. Hadi git, umutları asa asa git. Hadi git, hiç konuşma, susa susa git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz. Farz et ki yokum artık. Farz et ki öldüm. Farz et ki isimsiz bir mezarım dağ başında. Hadi git, saçlarında bir tel bırakmadan git. Hadi git, avucumda bir el bırakmadan git. Hadi git, başucumda bir gül bırakmadan git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

Tebrik ediyorum. Ne güzel kucaklıyor üzümleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi dilerdim.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler. Avusturya Başbakanı Christian Stocke ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz, dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığını, bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının merkez üssünün San Jose del Palmar Belediyesi yakınlarında yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde hasara yol açabileceğini ifade etti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte de hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı akşamı Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde ise 424 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova parçalı bulutlu 15, Paris parçalı bulutlu 20, Priştine sağanak yağışlı 19, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 14, Sofya parçalı bulutlu 19, Tiran az bulutlu ve açık 24, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 22 ve Zürih sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 21, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü az bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 22, Duşembe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York az bulutlu 24, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington az bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine sağanak yağışta 24, Kırcaali hafif sağanak yağışta 21, Köln parçalı bulutlu 18, Konrad sağanak yağışta 17, Kostanca sağanak yağışta 21, Münih parçalı bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik hafif sağanak yağışta 24, Şumlu hafif sağanak yağışta 19, Taraklya ve Valkareş sağanak yağışlı 19, Gazimagos az bulutlu ve açık 22, Zenitsa sağanak yağışlı 17, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. ateş ve yangın görürseniz 170

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem, ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Denizli yöresinden Elindedir Bağlama adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bu türküyü Merdan Güven, Özel Gönlümden repertuara kazandırmış. Türkünün hikayesi şöyle. Halil İbrahim köyün en efendi, en saygılı Halim Selim kendi halinde kimselere zararı dokunmayan, kimselere karşı art niyet beslemeyen hoş delikanlısıdır. O böylesine iyidir, hoştur ama babası onun tam tersine çok aksi ve çok inatçı bir adamdır. Zaten köyün varlıklı ve ileri gelenlerinden birisidir. Zaten onun aksiliği ve huysuzluğu da biraz da olsa o varlıklı oluşundan ileri geliyor derler. Oğlan da babasının bu özelliğinden pek hoşnut değildir. Ama ne yapsın, babası işte. Baba olmuş mecburen onun türlü türlü hoş olmayan ve bazen de çok gereksiz huysuzluklarına katlanmak zorundadır. Köy içinde ne kadar hoşlanılmayan özellikleriyle tanınırsa, oğlu Halil İbrahim de o derece sözde, sohbette aranan, yokluğu hissedilen bir gençtir. Hele köyün kızları bu kendi halindeki pırıl pırıl köy delikanlısını hiç hayallerinden çıkarmazlar. Halil İbrahim de son zamanlarda yüreğinin sızım sızım sızladığını bilmektedir ama bilmek bu sızıyı dindirmemektedir. Artık onun da uykuları kaçmış, derin hülyalara dalmak onun için sıradan iş olmuştur. Nazlı bir köy güzeli onun uykularını dar etmiştir. Fakat oğlan bunun çaresini nasıl bulsun? Kime derdini desin? Kimden sual etsin? Onun için gece gündüz uyumadığını kezban kıza kim iletsin? Oğlan zaten mahcup birisi. Bu utangaçlıkla kimlere sırrını açsın? Bir türlü bilememiş. Kezban kız ise biraz yaşı küçük olmasına rağmen köyde herkesin yüreğini hoplatır olmuştur. Evlilik çağına gelmiş oğlu olan her ana düğünde, bayramda mutlaka bir bahane bulup kezban kızın evine uğramaya çalışır olmuş. Çaktırmadan oğlunun üstün vasıflarını anlatır olmuş kezban kıza. Kezban ise bunların hiçbirisine aldırış etmez. Sülün gibi olmuş zeytin gözlü kezbanın da gönlü Halil İbrahim'e düşmüş ama o da bunu sevdiğine bildirecek birisini bulmanın çabasına düşmüş. Nereden bilsin ki Halil İbrahim de onu deliler gibi sevmektedir? Tez davranmazsa Halil İbrahim'i birisi elinden alacakmış gibi telaşlara düşer kezban. Fakat kezban daha çok babasından korkmaktadır. Çünkü onun babası da çok aksi bir adamdır. Hele böyle bir şey duyarsa babası kızı diri diri keser alimallah. Onun babasıyla oğlanın babası köyün iki ileri gelen ailesinin reisleridir.
Her ikisi de oldukça varlıklı ama adeta birbirlerinin rakibidirler. Arada bir düşmanlık yoktur ama benlik duyguları, inatçılıkları yeri göğü tutmuştur derler. Bütün bunlar da Kezban'ı ümitsizliğe sürüklemektedir. Birbirlerinden habersizce hem oğlan hem de kız analarına durumu açıklarlar. Kezban'ın anası, "Aman kızım, baban böyle bir şey duymasın, yoksa seni de keser, beni de," diye kızını korkutur. Sonra o da nereden çıkmış? Kız kısmı şunu istiyorum diyebilir mi? Dünürcüler gelir, baban da kimi münasip görürse ona verir. Sen de onunla evlenirsin. Biz atadan dededen böyle gördük. Biz böyle evlendik. Sen bu geleneklere karşı bunu nasıl yaparsın? Bizi rezil mi edeceksin el aleme karşı? Diye de kızını iyice bir haşlar. Oğlanın anasıysa evinin, yuvasının biricik yavrusunu üzmek istemez ama ona babasının huysuzluğunu döner döner anlatır. Oğlan da ne olursa olsun sen durumu babama aç, aç ana der ve çıkıp kırlara gezmeye gider. Anası durumu babasına hemen söyleyemez. Çünkü babanın bağırıp çağırmasından korkar. Oğlan eve son zamanlarda sık sık geç gelmeye başlar. Bu durumu sezen babası hanımını çağırıp oğlunun neden eve geç geldiğini sorar. Anası da tam bu fırsat diyerek oğlunun Kezban'a sevdalandığını, halini, ahvalini bir bir anlatır. Bu hale oğlanın babası çok kızar. "Ben o harifin kızını asla gelin etmem," der. Böyle der demesine ama baba yüreği evladının o perişan haline, eriyip giden haline daha fazla dayanamaz ve kızı istemeye gitmeyi kabul eder. Bir gece kimseler görmeden hanımıyla Kezban'ın babasının kapısını çalarlar. Kezban'ın babası da şaşırır. "Bunda bir iş vardır," diye düşünürken oğlanın babası konuşmaya başlar ve kızı oğluna ister. Bunu duyan Kezban'ın babası çok sinirlenir ve "Bu sözü ne sen söyledin ne de ben duydum. Bir daha asla bu konu konuşulmasın," diyerek gelenleri tezelden evinden gönderir. İki aksi adamın aksiliği orada da bir kez daha sergilenir. Aradan zaman geçer. Birçok aracı koyulur fakat ne oğlanın babası ne de kızın babası Nuh der, peygamber demez. Oğlanın babası ikinci kez dünür gitmeyi gururuna yediremez. "O benim ezeli hasmım, rakibim. Şimdi ben onun kapısına bir daha nasıl giderim? Tarla yüzünden birbirimize az mı söz söyledik? Az mı birbirimizi horladık? Zaten birinci de beni evinden kovmadığı kaldı. Şimdi ben onun kapısına nasıl giderim?" diyerek bir türlü ikna olmaz. Artık Halil İbrahim'le Kezban'ın sevdası dillere düşmüştür. Fakat huysuz ve inatçı babaları yüzünden bu sevdalıların kavuşması bir türlü mümkün olamamaktadır. Hem oğlan hem de kız günlerce, aylarca acı ve ıstırap çekmekten yorulmuşlardır. Bu işin çıkmaza girdiğini babalarının gereksiz yere karşılıklı yeminlerle bu evliliğe karşı olduklarını sık sık dile getirdiklerini bildiklerinden dolayı buna bir çare bulmaya çalışırlar. Bu çarenin de kaçmaktan başka bir yol olmadığını görürler. Bir gece iki genç gizlice görüşüp kaçma gününü ve zamanını kararlaştırırlar. Çaresi yok, artık kaçacaklar. Her ikisi de her türlü hazırlıklarını yaptıktan sonra denilen gün ve saatte buluşurlar ve şafakla birlikte "Ver elini gurbet el," deyip köyden uzaklaşırlar. İşte bu türkü bu iki huysuz babanın iki uyumlu çocuklarının sevdalarının üstüne söylenmiştir. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevranlaşmasının yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118.211.499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Umman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği 2 yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. Ve spor, milli golfçülerimiz Sude Bay'la Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, Efsane Şarkılar'da bu hafta milyonların sevgilisi, ünlü pop müziği sanatçısı Megastar Tarkan'ın çok sevdiğimiz bazı aranjman şarkılarının orijinallerini dinleyeceğiz. 1972 Almanya doğumlu olan Megastar, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye döndükten sonra lise yıllarında sanat müziği eğitimi aldı. Fakat 90'ların başından itibaren pop müziğin hem Türkiye'de hem de dünya çapında öncüsü oldu. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Tarkan'ın 1992 yılında çıkardığı Çok Ararsın Beni adlı şarkısıyla başlıyoruz. Çok Ararsın Beni, Tarkan'ın 1992 çıkışlı Yine Sensiz adlı ilk stüdyo albümünden çıkan 5. ve son hit şarkısıdır. Sözleri Alpay Aydın tarafından yazılan bu şarkının orijinal versiyonu olan No More Chain Gang isimli şarkı ise Bonnie M grubuna ait. Müziğini Frank Farian, Fred J, Rainer Earhart'ın bestelediği şarkı Bonnie M grubunun 1979 yılında çıkardığı Oceans of Fantasy adlı albümünde yayınlandı. Bonnie M, Alman plak yapımcısı Frank Farian tarafından 1976 yılında kurulan Avrupa Karayipler kökenli bir vokal grubudur. Batı Almanya'da kurulan grup Bonnie M, 1970'lerin sonundaki disco döneminde popüler hale geldi ve dünya genelindeki satış rakamları 100 milyonu aşan birçok hit şarkıyla tanındı. Şimdi Tarkan'dan dinlediğimiz Çok Ararsın Beni şarkısının orijinali No More Chain Gang'e kulak veriyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sırada yine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünden çok iyi bildiğimiz Kimdi adlı şarkısının aranjman versiyonu var. Kimdi adlı şarkının sözleri Tarkan'a ait. Bugün bile bizi hala neşelendiren bu şarkının orijinali olan Khalid isimli Cezayir asıllı şarkıcıya ait. Khalid, Arap dünyasındaki popülaritesi sebebiyle Ray'nin kralı olarak tanınıyor. Khalid, söz ve müziği kendisine ait olan şarkısını 1992 yılında yine kendi adını taşıyan albümünde seslendirdi. Şimdi şarkımızı dinleyelim.

Sevgili müzikseverler, sözlerini Alpay Aydın'ın yazdığı Yetti Artık isimli hareketli Tarkan şarkısı, yine Tarkan'ın 1992 tarihli Yine Sensiz adlı albümünden. Şarkının orijinali ise Azucar Moreno isimli İspanyol pop, flamenco ve Latin pop müzik grubuna ait. Kardeş olan Tony Salazar ve Encarna Salazar tarafından kurulan Azucar Moreno, 1984 yılında ilk albümleri Con la mie Lollabos'la başarı yakalayıp adlarını duyurdular. Torero ise Mambo isimli albümde yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkımız Gypsy Kings'ten No Volvere. Tarkan'ın unutulmazlar arasında olan şarkılarının başında gelen Vazgeçemem adlı romantik aranjman şarkıya Tarkan sözlerini yazıp yine Sensiz albümünde seslendirdi. Orijinal versiyonu ise Gypsy Kings'in 1991 yılında Este Mundo adlı albümünde yayınlandı. Gypsy Kings, üyeleri İspanyol asıllı, Fransız olan bir müzik grubudur. Şimdi No Volvere sizlerle.

Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Tarkan'ın Yine Sensiz adlı albümüyle aynı adı taşıyan, sözlerini kendisi yazıp söylediği Yine Sensiz adlı çok sevdiğimiz şarkısının orijinal versiyonu olan Reprise. Bu şarkı Jimmy Somerville ve Richard Coles tarafından 1985 yılında kurulan The Common Arts isimli İngiliz gruba ait. Şimdi bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Megastar Tarkan'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118.211.499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Umman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği 2 yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. Ve spor, milli golfçülerimiz Sude Bay'la Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova parçalı bulutlu 15, Paris parçalı bulutlu 20, Priştine sağanak yağışlı 19, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 14, Sofya parçalı bulutlu 19, Tiran az bulutlu ve açık 24, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 22 ve Zürih sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 21, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü az bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 22, Duşembe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York az bulutlu 24, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington az bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine sağanak yağışta 24, Kırcali hafif sağanak yağışta 21, Köln parçalı bulutlu 18, Konrad sağanak yağışta 17, Köstanca sağanak yağışta 21, Münih parçalı bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik hafif sağanak yağışta 24, Şumlu hafif sağanak yağışta 19, Taraklya ve Valkareş sağanak yağışlı 19, Gazi Magos az bulutlu ve açık 22, Zenitsa sağanak yağışlı 17, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sesi radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta duygulara dokunan, sesi sade ama etkileyici yorumu ve kendine has müzikal çizgisiyle tanınan bir sanatçıyı konuşacağız. Bugün İz Bırakanlar programında bir gitarın tellerinde, bir şehrin sokaklarında ve bir ömrün şarkılarında yaşayan bir isim, Kurtuluş Türkgüven. Kurtuluş Türkgüven için sahne yalnızca bir performans alanı değil, bir yaşam biçimiydi. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza Kurtuluş'un geniş kitlelere ulaştığı, gönüllere dokunan eserlerinden biriyle başlıyoruz. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz. Duydum evleniyormuşsun.

Sevgili dinleyenler, Kurtuluş 1954 yılında Tarsus'ta doğdu. Müzik yolculuğunu şekillendiren şehirse Adana oldu. Henüz çocuk yaşta gitarla tanıştı. Gençlik yıllarında düğün salonları, küçük sahneler ve gece programları onun ilk sahne okulu oldu. 1970'li yıllarda İstanbul'a uzanan kariyer adımları onu farklı sanat çevreleriyle buluşturdu. Ancak gerçek müzik kimliğini yeniden döndüğü Adana'da buldu. İncirlik Üssü'ndeki sahneler ve Adana gece hayatı onun müzikal karakterini belirleyen en önemli duraklar oldu. Onu dinleyenler yalnızca bir şarkıcı değil, gitarıyla duyguları anlatan bir yorumcu tanıdı. Şimdi sizleri sanatçının 1997 yılında yayınlanan Türkülerimiz albümünden bir eserle buluşturuyoruz. Böyle olur mu?

1983 yılı onun müzik kariyerinde bir dönüm noktası oldu sevgili dinleyenler. İlk albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 1984 Duydum Evleniyormuşsun, 1986 Sevdalı, 1987 Gelsene. Bu yıllarda onun sesi artık Türkiye çapında duyuluyordu. 1988 yılında Yaşanmıyor, yine aynı yıl Biricik Sevgilimsin şarkılarında ayrılık, sevda ve şehir hikayeleri vardı. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri hayatın içinden bir sesle, kırılmış kalplerin, umudunu yitirmeyen ve insan olmanın en derin duygularını anlatan unutulmaz bir eserle buluşturuyoruz. Söz ve müziği Orhan Gencebey'e ait olan bu eser yalnızca bir şarkı değil, aynı zamanda bir hayat dersi. Kim bilir hangi yorgun yürekleri anlatıyor? Kim bilir hangi sessiz çığlıkları dile getiriyor? Sevmekten vazgeçmeyenlerin, incinse de insan kalabilenlerin şarkısı. Hor Görme Garibi şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.

1990'lı yıllar sanatçının üretkenlik dönemi. 1990 çok mu gördünüz? 1991 inan ki yine aynı yıl Kurtuluş ve Gitar. Bu dönem onun gitar kimliğinin en belirgin olduğu yıllardı. 1993 yılında Geçmiyor Geceler, 1994'te Aç Kapıyı Meyhaneci Niçin, 1995 yılında Kurtuluş 95, her şarkı bir şehir hikayesi taşıyordu. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri 1993 yılında yayınlanan Geçmiyor Geceler albümünden yüreklere dokunan bir eserle buluşturuyoruz. Gecenin sessizliğinde büyüyen özlemleri, bitmeyen bekleyişleri ve kalpte dinmeyen sızıyı anlatan bu eser, yalnızlığın en derin halini notalara döküyor. Her geçen gecede biraz daha çoğalan hasretin, bir sevdaya dönüşen acının sesi. 1997 yılında türkülerimiz 2000 yılında Keskin Bıçak albümleri yayınlandı. Keskin Bıçak onun kariyerinin en önemli yorumlarından biri oldu. Gitarıyla anlattığı hikayeler artık bir imza haline gelmişti. 2002 yılında 2002'de, 2004 yılında Neredesin Sen ve 2008 yılında Size Özel albümleri dinleyicisiyle buluştu. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri 2000 yılında yayınlanan Keskin Bıçak albümünden duyguların en keskin halini anlatan bir eserle buluşturuyoruz. Her sözüyle kalbe dokunan, her notasıyla bir duyguyu büyüten bu eser şimdi sizlerle. Sanatçının kariyerinin zirve döneminden bir eser geliyor. Sizleri Keskin Bıçak'la baş başa bırakıyoruz.

devam etti. Çünkü bu sesler susmaz. Sadece zamana karışır. Hayatı boyunca müzik tarihine 13 albüm bıraktı. Ama geriye yalnızca albümler değil, bir gitar sesi, bir sahne ruhu ve bir şehir hafızası kaldı. Onun müziğinde bir iddia yoktur sevgili dinleyenler. Bir yarış yoktur. Sadece anlatmak vardır. Belki de bu yüzden kalıcıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Kurtuluş Tekkübe'nin 1995 yılında yayınlanan Kurtuluş 95 albümünden içten ve duygulu bir eserle buluşturuyoruz. Bazen bir söz, bir sevdayı anlatmaya yeter. Bazen de bir hele demek, içinde biriken tüm duyguların sesi olur. Sevdanın yalın, samimi ve kırılgan halini anlatan bu eser, gönülden gönle uzanan bir çağrı gibi. Şimdi sizleri bu özel eserle baş başa bırakıyoruz. Hele.

Kuruluş, günümüz müzik dünyasında kendi çizgisini koruyan isimlerden biri. Popüler akımların ötesinde kendi yolunda ilerleyen bir sanatçı. Ve bu duruş onu farklı kılan en önemli özelliklerden biri. Değerli dinleyenlerimiz, güçlü yorumu ve kendine has sesiyle Kurtuluş Tekgüven'in seslendirdiği İstanbul Sokakları eseri, İstanbul'un kalabalığında saklı yalnızlıkları, sokaklarına sinen hatıraları ve şehrin içinde kaybolan insan hikayelerini anlatan bu eser, hem hüzünlü hem de derin bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Şimdi sizleri İstanbul'un sokaklarında yankılanan bu duygu dolu eserle baş başa bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Kurtuluş Tekgüven'in Adana'dan başlayan, Türkiye'ye yayılan müzik yolculuğuna birlikte tanık olduk. Bir gitar, bir ses ve unutulmayan bir sanatçı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, Bir Başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarsa kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.

0: sayın dinleyiciler. Avusturya Başbakanı Christian Stocke ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz, dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığını, bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının merkez üssünün San Jose del Palmar Belediyesi yakınlarında yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde hasara yol açabileceğini ifade etti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte de hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı akşamı Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde ise 424 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Denizli yöresinden Elindedir Bağlama adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bu türküyü Merdan Güven, Özay Gönlüm'den repertuara kazandırmış. Türkünün hikayesi şöyle. Halil İbrahim köyün en efendi, en saygılı Halim Selim kendi halinde kimselere zararı dokunmayan, kimselere karşı art niyet beslemeyen hoş delikanlısıdır. O böylesine iyidir, hoştur ama babası onun tam tersine çok aksi ve çok inatçı bir adamdır. Zaten köyün varlıklı ve ileri gelenlerinden birisidir. Zaten onun aksiliği ve huysuzluğu da biraz da olsa o varlıklı oluşundan ileri geliyor derler. Oğlan da babasının bu özelliğinden pek hoşnut değildir. Ama ne yapsın, babası işte. Baba olmuş mecburen onun türlü türlü hoş olmayan ve bazen de çok gereksiz huysuzluklarına katlanmak zorundadır. Köy içinde ne kadar hoşlanılmayan özellikleriyle tanınırsa, oğlu Halil İbrahim de o derece sözde, sohbette aranan, yokluğu hissedilen bir gençtir. Hele köyün kızları bu kendi halindeki pırıl pırıl köy delikanlısını hiç hayallerinden çıkarmazlar. Halil İbrahim de son zamanlarda yüreğinin sızım sızım sızladığını bilmektedir ama bilmek bu sızıyı dindirmemektedir. Artık onun da uykuları kaçmış, derin hülyalara dalmak onun için sıradan iş olmuştur. Nazlı bir köy güzeli onun uykularını dar etmiştir. Fakat oğlan bunun çaresini nasıl bulsun? Kime derdini desin? Kimden sual etsin? Onun için gece gündüz uyumadığını kezban kıza kim iletsin? Oğlan zaten mahcup birisi. Bu utangaçlıkla kimlere sırrını açsın? Bir türlü bilememiş. Kezban kız ise biraz yaşı küçük olmasına rağmen köyde herkesin yüreğini hoplatır olmuştur. Evlilik çağına gelmiş oğlu olan her ana düğünde, bayramda mutlaka bir bahane bulup kezban kızın evine uğramaya çalışır olmuş. Çaktırmadan oğlunun üstün vasıflarını anlatır olmuş kezban kıza. Kezban ise bunların hiçbirisine aldırış etmez. Sülün gibi olmuş zeytin gözlü kezbanın da gönlü Halil İbrahim'e düşmüş ama o da bunu sevdiğine bildirecek birisini bulmanın çabasına düşmüş. Nereden bilsin ki Halil İbrahim de onu deliler gibi sevmektedir? Tez davranmazsa Halil İbrahim'i birisi elinden alacakmış gibi telaşlara düşer kezban. Fakat kezban daha çok babasından korkmaktadır. Çünkü onun babası da çok aksi bir adamdır. Hele böyle bir şeyi duyarsa babası kızı diri diri keser alimallah. Onun babasıyla oğlanın babası köyün iki ileri gelen ailesinin reisleridir.
Her ikisi de oldukça varlıklı ama adeta birbirlerinin rakibidirler. Arada bir düşmanlık yoktur ama benlik duyguları, inatçılıkları yeri göğü tutmuştur derler. Bütün bunlar da Kezban'ı ümitsizliğe sürüklemektedir. Birbirlerinden habersizce hem oğlan hem de kız analarına durumu açıklarlar. Kezban'ın anası, "Aman kızım, baban böyle bir şey duymasın, yoksa seni de keser, beni de," diye kızını korkutur. Sonra o da nereden çıkmış? Kız kısmı şunu istiyorum diyebilir mi? Dünürcüler gelir, baban da kimi münasip görürse ona verir. Sen de onunla evlenirsin. Biz atadan dededen böyle gördük. Biz böyle evlendik. Sen bu geleneklere karşı bunu nasıl yaparsın? Bizi rezil mi edeceksin el aleme karşı? Diye de kızını iyice bir haşlar. Oğlanın anasıysa evinin, yuvasının biricik yavrusunu üzmek istemez ama ona babasının huysuzluğunu döner döner anlatır. Oğlan da ne olursa olsun sen durumu babama aç, aç ana der ve çıkıp kırlara gezmeye gider. Anası durumu babasına hemen söyleyemez. Çünkü babanın bağırıp çağırmasından korkar. Oğlan eve son zamanlarda sık sık geç gelmeye başlar. Bu durumu sezen babası hanımını çağırıp oğlunun neden eve geç geldiğini sorar. Anası da tam bu fırsat diyerek oğlunun Kezban'a sevdalandığını, halini, ahvalini bir bir anlatır. Bu hale oğlanın babası çok kızar. "Ben o harifin kızını asla gelin etmem," der. Böyle der demesine ama baba yüreği evladının o perişan haline, eriyip giden haline daha fazla dayanamaz ve kızı istemeye gitmeyi kabul eder. Bir gece kimseler görmeden hanımıyla Kezban'ın babasının kapısını çalarlar. Kezban'ın babası da şaşırır. "Bunda bir iş vardır," diye düşünürken oğlanın babası konuşmaya başlar ve kızı oğluna ister. Bunu duyan Kezban'ın babası çok sinirlenir ve "Bu sözü ne sen söyledin ne de ben duydum. Bir daha asla bu konu konuşulmasın," diyerek gelenleri tezelden evinden gönderir. İki aksi adamın aksiliği orada da bir kez daha sergilenir. Aradan zaman geçer. Birçok aracı koyulur fakat ne oğlanın babası ne de kızın babası Nuh der, peygamber demez. Oğlanın babası ikinci kez dünür gitmeyi gururuna yediremez. "O benim ezeli hasmım, rakibim. Şimdi ben onun kapısına bir daha nasıl giderim? Tarla yüzünden birbirimize az mı söz söyledik? Az mı birbirimizi horladık? Zaten birinci de beni evinden kovmadığı kaldı. Şimdi ben onun kapısına nasıl giderim?" diyerek bir türlü ikna olmaz. Artık Halil İbrahim'le Kezban'ın sevdası dillere düşmüştür. Fakat huysuz ve inatçı babaları yüzünden bu sevdalıların kavuşması bir türlü mümkün olamamaktadır. Hem oğlan hem de kız günlerce, aylarca acı ve ıstırap çekmekten yorulmuşlardır. Bu işin çıkmaza girdiğini babalarının gereksiz yere karşılıklı yeminlerle bu evliliğe karşı olduklarını sık sık dile getirdiklerini bildiklerinden dolayı buna bir çare bulmaya çalışırlar. Bu çarenin de kaçmaktan başka bir yol olmadığını görürler. Bir gece iki genç gizlice görüşüp kaçma gününü ve zamanını kararlaştırırlar. Çaresi yok, artık kaçacaklar. Her ikisi de her türlü hazırlıklarını yaptıktan sonra denilen gün ve saatte buluşurlar ve şafakla birlikte "Ver elini gurbet el," deyip köyden uzaklaşırlar. İşte bu türkü bu iki huysuz babanın iki uyumlu çocuklarının sevdalarının üstüne söylenmiştir. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.